0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına Ağustos'un yepyeni bir hafta başlangıcından sesleniyorum sizlere. 3 Ağustos 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftanın ilk günü herkes için keyifli geride kalsın diyelim değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyecek olan tüm dinleyicilerimize muhteşem bir haftaya başlangıç bekliyor bizleri diyelim.

Feisi Vali dinlediğimiz sürece sendrom da neymiş diyoruz değil mi? Haftaya muhteşem bir başlangıç yapmak isteyenler volümleri artırabilirler efendim. Çünkü günün en sevilen şarkılarını belki de sizlerle paylaşıyoruz birbiri ardına. Zaman zaman ritim düşerken zaman zaman o ritmi yükseltmeyi de ihmal etmiyoruz. Hepsi bir arada diyelim, günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuza devam edelim. Pazartesi gününe şöyle iyi bir adapte olduğumuzu gösteren, keyifle geride bırakacağımız bir an olsun efendim.

Güne dair en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Yepyeni bir haftaya başladık. Nasıl gidiyor? Yeni haftanın ilk günü umarım keyifle geride kalıyordur değerli dinleyenler. Yeni haftanın ilk gününü keyifle geride bırakanlara da selamlar. Orman yangınlarının son zamanlarda artık bugünlerde tüm dinleyicilerimiz de daha bu konuda duyarlı olmaya bir kez daha davet edelim. Duyarlılık artık sadece araçtan sigara atmak bir duyarlılık değil. Bu artık mühim bir görev. Duyarlılıktan kastımız etrafta gördüğünüz ormanlık alanlardaki o çöpleri temizlemeyi ihmal etmeyin efendim. Bir cam şişesi, bir soda şişesi dahi o yangına neden ve sebep olabiliyor.

Günün keyifli şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Az önce ince bir şeye takıldık aslında. Bir soda şişesini dahi ormanda, ormanlık bir alanda, bir arazide yerden alarak belki binlerce ağacın kurtulmasına neden olabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki ormanlık alanlardaki çöpler de o cam şişelerde orman yangınlarına epey bir sebep oluyor. Bu noktada gördüğünüz bu tarz zararlı maddeleri sizler de aslında toplayarak bu konuda katkı sağlayabilir. Daha az alanın belki de zarar görmesine vesile olabilirsiniz efendim.

günün en keyifli şarkılarıyla yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Biotin ya da B7 vitamini özellikle saç, cilt ve tırnak sağlığıyla anılsa da aslında enerji üretiminden sinir sistemi işlevlerine kadar pek çok önemli süreçte görev alıyorlarmış. Bu aralar biotinin de dışarıdan alanların sayısının fazlalaştığını görünce bu konu dikkatimi çekti. Birazcık aslında sağlıklı besinleri de sofranıza dahil ederek biotini dışarıdan alabiliyormuşsunuz. Neler onlar? Dana ciğeri, soya fasulyesi, yumurta, ay çekirdeği, sardalya, tatlı patates, besin mayası, badem, mantar ve somon gibi besinlerde biyotin ve B7 vitaminleri bulunuyormuş efendim. Haftalık beslenme takviminize bu ve benzeri yiyecekleri dahil ederek biyotin ve B7 vitaminini sizler de daha fazla alabilir, saç, cilt ve tırnak sağlığınızı toparlayabilirsiniz.

3 Ağustos 2026 Pazartesi gününde günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul'un kalbinde ulaşımı sağlayan en önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önümüzdeki günlerde geçici bir trafik kısıtlamasına ev sahipliği yapacak efendim. Şehrin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek özel bir yapım nedeniyle gece saatlerinde köprüyü kullanacak sürücülerin alternatif rotaları değerlendirilmesi gerekecek değerli dinleyenler. Çekimler gece geliyor. Asırlık Gece belgeseli belki görmüşsünüzdür. TRT platformu tarafından, TRT'nin dijital platformlarında, YouTube kanalında da yayınlanıyor. Bu dizinin çekimleri için 3 günlüğüne köprü akşamları kapalıymış efendim.

Türkiye eyyamı bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor efendim yeniden. Yurt genelinde Ağustos'un ilk günlerinden itibaren eyyamı bahur sıcakları olarak bilinen bunaltıcı sıcak hava etkili olmaya başlayacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros eyyamı bahur döneminin geldiğini belirtti değerli dinleyenler. Aynı zamanda 31 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında yine 1-8 Ağustos tarihleri arasında kayda geçtiğini hatırlattı. Eyyam Bahru'nun en sıcak günler demek olduğunun da altını çizdi. Tüm vatandaşlarımızı da bu noktada bir kez daha uyarmış olalım.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Az önce hatırlattık, Eyyam-ı Bahur sıcakları geldi diye ve 8 Ağustos'a kadar da geçerli olacak yurt genelinde. Bu sıcaklarda özellikle güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde güneşten etkilenecek bir rahatsızlığınız varsa aman dışarıya çıkmayın diyelim. Hatta dışarıda zaman geçirmemeye bir hastalığınız yoksa dahi dikkat edin. Çünkü Türkiye'de belirgin bir ısınma eğiliminin bulunduğunu da ortaya koyuyor bu Eyyam-ı Bahur sıcakları. Güneşten daha az zarar görebilmek adına siz de dikkatli ve temkinli olun diyelim.
1: İçi boş, dışı dolu aşklar ne yazık ki, bir de herkes alışık

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hanımlar beyler, şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'da borç 1 milyar lirayı aşmış. Başkan Sinan Kanlı pazartesi günü mahkemeye başvurarak yönetime kayyum atanmasını isteyeceklerini açıkladı. Altay gibi büyük bir kulüp olunca da tabii ki bu duruma düşen taraftar pankartlarla tepki gösterdi. Yazıklar olsun sana İzmir, büyük Altay'ı yalnız bıraktın dedi yaptığı pankartlarla tepkide.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Evi düzenli tutmak için her gün saatlerce temizlik yapmak gerekmiyor efendim. Boşluk temizliği diye bir şeyden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Nedir bu? Aslında yeni bir yöntem. Kahvenin demlenmesini ya da suyun kaynamasını beklediğimiz kısa anları birkaç dakikalık ev işleriyle değerlendirmeye dayanıyor. Idle cleaning olarak geçiyor İngilizce'de de. Günlük hayatın içinde kendiliğinden oluşan bekleme süreleri var. Mesela kahve makinesi çalışıyor, hemen bulaşık makinesini boşalt. Yemek ısınıyor, tezgah silmek için muhteşem bir zaman. Veya telefonda beklerken katlanmış çamaşırları dolaba yerleştirmek de bu yöntemlerin arasında bulunuyormuş. Boşluk temizliğini günlük hayata uygulayarak siz de aslında temizliği büyük büyük olmaktan kurtarabilirsiniz hayatınızda.

0: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
1: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

0: Kendimi öpesim var.
1: 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününde güne dair sevdiğiniz şarkılarla kulaklarınıza ulaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde beni dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Şu sıcak yaz günlerinde özellikle plajda, seyahatte veya evinin serin bir köşesinde okuma keyfi yaşıyorsan sen de şöyle Temmuz ayının en çok okunan kitaplarına göz atalım. İlyada, Homeros en çok okunan anlarda zirvede yer alırken Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı ikinci sırada, Kristin Hannah'ın Bülbül isimli kitabı ise üçüncü sırada yer almış değerli dinleyenler. Günün keyifli şarkıları festivalde sizleri selamlamaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha. Sonrasında yeniden buradayız. Müzik.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Orange. Tudo amarelo demais. Me tá nesse nome.
1: Tüm bu program diyen başka gezegen vatandaşlarının ihtirası olacak program.
2: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda uzun saatler.
3: Yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
2: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

yıkandım. Hasan ne oldu? Yayında bir problem mi, bir sorun mu var? Yayında bir problem sorun var. Tam programı açacakken sanıyorsam. Programı açacakken Hasan arıyor. Bir şey yapamadım. Cevaplayamadım. Ne var sorunda? Yaman yayında problem mi var? Yayında problem mi var? Sesleri girip gelme mi oldu? Gelme gitme mi oldu? Ra ra ra ra ra. Günaydın. Radyo kesilip duruyor. Seste problem var. Radyoda demiş Ali Molla.

Hanginiz banyo yapmadan yazdı bana? Hani Mola sen mi? Hasan sen mi? Hanginiz banyo yapmadan açtınız radyoyu? Ha? Varsanız kopçesine. Bana bakın, namaza giden gibi gibi bu radyoya geleceksiniz. Bu yayına geleceksiniz. Sabah sabah daha başlamadan nazar değdirdiniz. Başlayacağım gene mırıldanma, dırıldanma. Başlayacağım gene. Başlayacağım gene. Ay, her yerde sorun vardı. Bu bilgisayarla ilgili bir şey var. Bu sol taraftaki bilgisayarda bir problem, bir şey var. Ama sesim nasıl öyle hızlı duyulur? Diye. Şimdi nasıl geliyor ses? Şimdi iyi mi? Şimdi güzel geliyor mu ses? Yoksa gene iki tane mi oldu?

Efendim günaydınlar. Güzel bir hafta olsun. Güzel bir pazartesi olsun. Sıcak bir gün olacak. Gene çok sıcak olacak. Çok sıcak olacak. Öf, yanıyoruz bu günlerde. Yanıyoruz. Yanıyorum. Ve 11 saat önce Yasin Kalenci bir fotoğraf göndermiş. Ben de bana Facebook'tan bildirim gelmiyor bugünlerde. Bir tuhaflık var benim. İnternetimde de her şeyimde tuhaflık var. Yasin Kaleci, Haşmet, Yasin, bir de bilmiyorum kim. Birileri var yanında, onun kim olduğunu bilmiyorum. Günaydın Yasin. Ve Adem Ömer, günaydın Gürkan, nerede kaldın diyor. Günaydın. Burak, çok karışıyor mesajlar yalnız. Şimdi Sinan ve Softa, günaydınlar. Güzel bir hafta olsun. Bu ne ya, yine benim bana arıyor beni. Allah'ım ya Rabbim, ne oluyor sabah sabah be ya. Sinan ve Softa, günaydın. Gürdan Salih, yeni bir haftaya merhaba, günaydın. Terapisi güzel neşesi Bolan'ı yapımcı. Bal kaymak olan programı Hakan, günaydın, kolay gelsen kam demiş. Bunları yapay zeka yaptırıyorsun sen değil mi, yazdırıyorsun? Gökay bu, ama Gökay demişim. Gürdal bu mesajları. Gökhan Karali yavrum günaydın. Erdal Bayram yavrum günaydın. Hasan Şerif Ali yavrum günaydın. Aynur ablam. Ablam günaydın. Şimdi nereye bağlandıysa iyi, sorun sende galiba. İmam abdest aldı mı? Başlamadan programa demiş Alimoğlu'la. İmam tabii ki abdest aldı. Cemaatte abdestsizler var cemaatte. Cemaatte var abdestsizler. Ay, bırak molla kardeşime. Günaydınlar. Tatlıyı tatlı konuşturan pastaneye, Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Kalfa Pastanesi'nin pastalarına, turtalarına harika 10 numara 5 yıldız profiterollerine mutlaka deneyin. Günaydınlar. Lokum gibi yumuşacık ağızda dağılan hafif şekerli tam yaz tatlısı olan lokumlarına da günaydınlar. Kalfa Pastanesi günaydın. Leblebici Hüseyin Agam günaydın. Abdestli olan sen misin içimizde Hüseyin Agam? Zülfiye Yılmaz günaydın. Vallahi billahi tallahi ben yazdım, iki gözüm seni görmesin, ben yazdım diyor Gürdan. İki gözüm beni görmesin, sen yazdın demek. Allah'ım yarabbim. Ben de kalktım sabah sabah, sıcak bir kahve içiyorum demiş Erdal Bayram. Sen çalışmıyor musun? Sen yan gelip yatanlardan mısın? İş yapmıyor musun sen? Takavide mi çıktın sen? Zülfiye Hanım günaydın. Ya spordasın ya oradasın ya, bu hayta gibi geziyorsun bütün günü. Şimdi oldu ha, bakayım günaydın demiş Sevcan Güvenim ablama. Günaydın. Adem Akraba abi. Günaydın abi. Abi günaydın. Hüseyin Esengül günaydın, spikerin en büyüğü. Affedersin, nasıl oldu da paraya kıyıp da reklam verdin? Akşam Platya'da dev ekranda gördüm reklamını demiş. Reklam vermedim ki. Reklam verdim de para vermedim. Parayı dedim yaz tatile dedim, al pazartesi dedim. Pazartesi menajerim burada yok dedim, ödeyecek sizi dedim. Artık bitti gitti, ne olacak, ne diyecekler? Gürkan Esnoğlu bizi ödemedi deselerdi kime inanacaksınız? Bana mı inanacaksınız, onlara mı inanacaksınız? Ha? Gata mı inanacaksınız? Kime inanacaksınız? Ben parayı verdim diyeceğim, bir çıkacağım işin içinden. Para mara verdim yok. Dev ekranda dönüp durmuş reklam. Ya ama kolpa söylüyorsun. Kolpa söylerken arka tarafta reklam dönmüyordu. Arkasında tarafta sadece kolpa yazıyordu. Niye? Neden? Onu gördüm sanki ben. Kolpa söylerken yatağımın sol tarafını ama soğuk tarafını, arkada sadece kolpa yazardı. Bak, benim reklam döner miydi arkada? Feridun Firdevs günaydın. Feridun günaydın, kolay gelsin. Erdem Kamber günaydın. Açuhu günaydın canım demiş. Günaydın yavrum, günaydın bebeğim, günaydın kuşum. Mustafa Hacı Mehmet günaydın. Gürkan abi demiş günaydın. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Maşallah, toprağa nazar değmesin, koca gidip delikanlı oldu toprak. Toprak kocaman delikanlı oldu ve Max'ın reklam yüzü oldu. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri.
Max. Bugün geç vardiyan var demiş Erdal. Ne iş yapıyorsun sen Bartlim? Maxlayalım gitsin. Maxlayalım gitsin. Maxlayalımız gitsin. Max Ayran. Max Yurt. Max Salata Çeşitleri. Maksimum kalite minimum fiyat sevgili dostlar. Ve Halil Belginesin günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. İsmail Sar, Yasemin Halil günaydın. Emin Ferroğlu günaydın. Engin Ahmet günaydın. Selma Es günaydın. Bülent Yusuf günaydınlar. Erkan Durcan günaydın. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Mehmet Recep, Leblebici Hüseyin, Salih Mustafa günaydın. Özcan Hasan günaydın. Selçuk Bekir Dobru oturu. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın. Arayi Santan Yolu günaydın. Mehmet Ahmet abi günaydın. Taner Hasan günaydınlar. Cüneyt Sadık good morning. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiden olsun. Ki Kalomina Naykume demiş Duran abi. Canım Kalomina bugün aynı üçü ye. Cumartesi demedik mi Kalomina diye. Sen demişsin ya Ağustos ayı girdi. Süt nerede, heyecan mı bastı, ses çıkmıyor demişsin. Kalomina Naykume, haydi bakalım. Gel. Bayram Ahmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Uçtan uca şifrelenmiş WhatsApp. Doldur bakayım, uçtan uca şifrelenmiş WhatsApp. Ahmet Muzaffer abiye günaydınlar. Frankfurt Havalimanı'na günaydınlar. Aganigi Naganigi günaydın böceğim demiş Emre Semenci. Ne demek o be? Nasıl abuk subuk mesajdan yolluyorsun bana? Ne demek Aganigi Naganigi günaydın ne demek be?

ömrümüz boyunca diyelim. Başlayalım. Haydi Kalimera. Haydi günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ahmet abi hoş geldin. Kalimero, kalimero, kalimero, kalispera, kalimera.

hafta sonu görüşemedik onun için demiş. Şey yaptım demiş Duran abi. Cumartesi yazdın ha. Benim bir depo alanında çalışıyorum demiş Erdal Bayram. Bir depo alanında çalışıyorum ne demek ya? Ne demek bir depo alanında çalışıyorum ben?

Biz bir yuva kuralım. Varın. Hadi. Kaç tane müzik biraz da çıkıyor? Ne oluyor yine be? He? Ama yok, 3 harfler mi ne bastı beni? Bıraktı bugün. Hoş, hoş. Kaç? 3 harfleri koşturuyor. Mehmet Kara. Mehmet'im nasılsın? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. San Siro'ya, San Siva'da günaydınlar. Hüseyin Aga. Nasılsın? Hüseyin Aga nasılsın? Hüseyin Aga. Sana bağırıyorum. Sana söylüyorum Hüseyin Aga. Beyaz saçlara 10 dakikada son. Soft Toplas. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapamalı uzman Soft Toplas. Alın 10 dakika sürün, köpürtün saçınızı, sakalınızı beyaz. Neriniz beyazladıysa 10 dakika sonra doğal sonuçla çıkın banyodan. Wow yapacaksınız. Wow yapacağınız. Wow yapacağınız o kadar erkekler ve kadınlar için. Soft Toplas. San Siro farkıyla. San Siro farkıyla size sunuluyor. San Siro farkıyla sunuyor sizlere. San Siro'nun tüm şubelerine, her iki şubesine de depolarına da günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Gürkan, ses kalitesi aşırı kötü dostum. O düzelttik onu. Selam Gürkan, nasılsın? Geldin akşam geldin mi akşam GAT Festivali'ne? Seni reklam ederdiler kızanlar Kolpa grubunda. Helal olsun, uzun zamandan sonra canlı performans yapan grup gördük Batı Trakya'da demiş.

Günaydın, iyi haftalar file demiş İlkan. Nasılsın be? Bugünlerde siz çok yorgunsunuz solistler. Erakiri Brodering, Selmira. İthalat ve ihracatta sahip profesyonel olan demiş Erdal Bayram. Depo alanında çalışıyorsun. Yakılardan indirme yükleme mi yapıyorsun? Amca ünlerin... Ben o ünlülerden değilim Gökhan. Ben onlardan değilim be kardeşim.

0: ben dertli ünlüler dedim. Dertliyim ben. Ben gideceğim ben. Gideceğim. Cemile Kiddis. Beyaz eşyalardan, beyaz eşya mağazasını Koçovası'na kiraladılar. O. Hiç zahmetsiz. Alıyorlar dünyanın kira parasını. Bakıyorlar keyiflerine. Üst tarafında üst tarafında mobilya mağazaları var. Onu satmadılar. Koçovası'nın üstünde mobilyayla giren şey, mutfak dolapları, oturma grupları, harika mobilyalar. Linea Storm yataklarında Hasan Kolitin'e söyle, başka şey yollasın bana, başka prospora yollasın. Linea Storm da Linea Storm. Linea Storm yataklarında %40 indirim var. Cemile Kiddis, duydun mu Hasan? Cemile Kiddis. Sen nasıl menajersin Hasan?
1: Unutmaya çalışırım.
0: He? Cemile Kiddis. Linea Storm yataklarına gidin, yakından görün. İstediğiniz ölçülerde üretiyorlar bu yatakları, istediğiniz ölçülerde. Nafile fine 2 saat uyku ile işe geldim. Bakalım nasıl çıkacak bugün demiş İlkan. Kolay gelsin kanım. Hakikaten tam yoğun sezon şimdi. Orkestraların, düğünlerin bol olduğu sezon. Biz bile düğüne gitmekten yoruluyoruz. Biz bile düğüne gitmekten yoruluyoruz. Takı takma bıktım ama. Bıktım takı takma. Ona 100 euro, ona 200 euro. Bakıyorlar kaç para takacağım ünlüyüm diye. 20 euro taksan bütün el alem ağzında sakız olursun. 20 euro taktı diye. Hiç tanımadığım insanlara bile 50, en az 50 takıyor. Değil en az 50. Mutlu. 100, 200, altın, külçe. Yeter be İfret Çeçen. Bu ne be evlenen evlenen. Bu ne be evlenen evlenen be. Çağırmayın beni düğünlerimine, çağırmayın be. Sen yarabbim. El Apame. Kuru kahveci hacıya günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yılların tecrübesini yapıyor bu işi. Hacı kuru kahve alanında uzman, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırında özenle hazırlanan muhteşem kuru kahvenin yanında sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karnıyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve kaliteli baharatlar. Kuru kahveci hacıda lahana 14, gümüncünde de köfteci İsmail'in karşısında canım köfte istedi. Sansür'ün sağ karşı köşesinde kuru kahveci hacı. Kuru kahveci hacı. Şarj ve boşaltma yapıyorum demiş. Erdal.
1: Kısmet değil.
0: Depoda şarj ve boşaltma mı yapıyorsun? İyi.
1: Unutmaya çalışırım.
0: Nasıl yapıyorsun diye sormayacağım.

nasıl şarj yapıyorsun sen be? Bak kafama takıldı şimdi ya. Sorma da edemeyeceğim. Boşaltmayı anlayıp da nasıl şarj yapıyorsun? Hasretine alışır. Sende o kadar çok elektrik mi var? Ya ben de ünlü olmazdan önce don yapardım. Don fabrikasında çalışırdım.

at şöyle. Sen de zaten sevmedin. At Gürgen, at. At at at. Bir şey söyleyecektim. Yalan mıydı neydi? Unuttum vallahi, ne söyleyeceğimi unuttum. Haydi babe. Haydi babe. Toyota. Toyota Ioannidis. Yunanistan'daki the largest, the largest company. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros'dan ikinci el arabalarda da fark yaratıyor. Garantiyle veriyor. Ioannidis Bros'tan araba aldığınızda kafanız rahat oluyor. Ioannidis Bros'ta aynı benimkisinin tıpkısının aynısı 2023 model bir 4x4 Jeep var. SUV var. Volvo XC40 aynı benimki gibi, sadece içi siyah ve benzinli. Yani hibrit değil, elektrikli değil, plug-in hibrit değil. Benzinli 129 beygir. Tokutuk tokutuk tokutuk tokutuk 129 beygir. Sadece ve sadece kaç kilometrede bu araba? 35.500 kilometrede 29.900 euro. 29.900 ödeme kolaylıklarıyla. Me ofinus aporsisis kilya euro. Gidin bunu yakından görün, bu Volvo'yu. Toyota Ioannidis'te. Toyota Ioannidis'te tabii ki Toyota bayi olarak bütün Toyota modellerini bulabiliyorsunuz. 2026 model RAV4'ü de RAV4'ü de görüyorsunuz. Gidin test edin. Nasıl alacağız, nasıl sahip olacağız diye. Onlarla konuşun. Toyota demek garanti demek. Embistosini demek. Piotita demek Toyota. Günaydın Gürkan, hayırlı haftalar derim demiş Ahmet Fatma, Ahmet abi, Fatma abla. Günaydın, günaydın, günaydın. Nerelerdesiniz siz? Selam Gürkan abi. Şu an Konya yolu üzerindeyiz. Antalya'ya doğru yol alıyoruz. Tatilimiz tüm güzelliğinde devam ediyor. İnşallah yolumuz açık, keyfimiz yerinde olur. Yolda olan herkese kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Sana da kolay gelsin, keyifli yayınlar diyorum demiş Berkay Nilay. Canım, sizin bu tatil Gürkan Nesli'nin tatilini geçti. Nasıl bitmeyen tatil bu canım? He? Bak, kıskanmaya başladı. Bu nasıl tatil böyle? Aa sen ya. Biz yine burada eşek gibi, eşekler gibi çalışalım biz. Aa iyi, aa iyi. Güzel bir hafta olsun. Selamlar, sevgiler, saygılar Atçı ablam. Meşe günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gürkan'ım, Çeko diye biri gelmiş, dün röportaj yapıyordu. Seni de bulmadı mı dedim. Pastanesine, Nedim pastanesine gitmiş. Patrona Metin Akpınar gibi olmuşsun dedi diyor. Beni buldu çoktan o. Ya bana dedi, senin programına geleceğim dedi. Yeni bir albüm çıkarttırdım dedi. Ben dedi Çeko dedi, bilmem ne dedi. Dedim ben dedim ben de dedim Gürkan Nesli'nin oğlu, seni dedim programa davet edemeyeceğim Çeko'cum, kusura bakma dedim. Çünkü dedim benim çok sponsorum var, sana vakit ayıramayacağım dedim. Ha iyi o zaman dedi. Yani kırmadan söylemeye çalıştım programa davet edemeyeceğimi Çeko'yu. Ben dedim çık olsan gel dedim ama dedim çek olarak almayayım dedim programı. Çık olarak alıyorum. Çek olan yok. Öyle ki program çok hızlı dönüyor, şaka bir yana. Kendisine de anlattım. Dedim ki ben sponsorları zor döndürüyorum. Sen dedim gelirsen yayınımı engelleyeceksin. Yani şöyle engelleyeceksin derken sponsorlarımı döndüremeyeceğim. O yüzden dedim ben seni kabul edemem dedim. Kusura kalma dedim Çekocuğum dedim. Öyle anlaştık kendisinle. Nankör sevdim ama Nedim pastanesi ne dedi? Metin buna gibi olmuşsun dedi. Bana bir şey söylesin onu yolup atardım onu. Yolu yoluşurduk programda, mikrofonumla döverdim onu. Tak tak tak diye kafasına vururdum. İyi ki gelmemiş benim programa. Bana da bir şey söylerdi. Rıfat marketler. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. İndirim de indirim. Kalite kalite. Marka ürünler. Marka ve kalite. Mesela FC marka ürünleri biliyorsunuz. Bunlar uygun fiyatlı ve kalite ürünlerdir. Yunan malı ürünlerdir. Efendim. Rıfat Marketlerin her iki şubesine de günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Tertemiz taraflarına. Hijyenik ortamını, sebze ve meyve reyonuna, çıtır çıtır kuru yemişlerini, ikramlık reyonuna, bütün reyonlarına
Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mararetçim. Bana niye kadar kısa etek giydirmiş Timur? Hep alttan rüzgar aldım, rüzgar aldım, üşüdüm bütün gece. Alttan alttan esti rüzgarlar. Hınzır'ın Timur'unu ya. Timurcuk.

0: Al naftanı. Al derdi al.
1: Beni sevmen için düştüğüm bu hallere. Kimi güler kimi ağlar garip.
0: Vay maralet, ne yakışmış bana o kara etek mini. Ay ne yakışmış bana o etek.
1: Sen bile.
0: Yolladım zaten, ona gitmiş Emre. Benden yüz bulamayınca ona gitmiş.

sevdim ama bilmedin. İnsanlara verdikçe isterler. O yüzden bak bu çok önemli. Bunu öyle bu önemsiz bir şey diye gülüp geçmeyin. İnsanlara çok verici olmayın. Çok verdikçe isterler. Doymaz insanoğlu. Verdikçe isterler. Bir kere vermezseniz kötü olursunuz. Ya ben öyle hep vereyim bir kere vermiyorum. Ondan sonra kötü oluyor.

sevgili dostlarım. Gümüşcine de süsleme alanında iki tane mağazayla hizmet veren tek süslemeci. İskeçe'de de öyle. Batak ya da başka yok. İki mağazası olan bir süslemeci var. Hangisi? Hadi bilene şarkı çalacağım. Hangi süslemeci iki tane mağazası olan? İlk önce yazana bilene şarkı çalacağım. Ya Peter'e?

Amca ilk kime verdin evi, en çok kime vermedin demiş Gökhan Karaylı. Sen kime ne vereysin be demiş Emre. İşiniz hep şeytanlıkta, hep maymunlukta, aklınız hep maymunlar çalışıyor. Hep sizi maymunlar, sizin maymunlar sizin ya. Siz makak maymunları, siz makak maymunları sizin ya. Makaklar. Ondan sonra Stonafro köpü köpeği yıkıyor. Çok güzel yıkıyor. Stonafro, Vedat, Stonafro Özcan. Stonafro, Vedat Özcan. Stonafro'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Onlar Gümüşlerin araba yıkamacılar. 20 evre arabanın içini ve dışını yıkıyorlar. Tertemiz yapıyorlar. Pampacık. Üstelik bulunduğunuz yerden alıyorlar. Bulunduğunuz yere bırakıyorlar. Stonafro olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Telefon numaralarını görün. Arabanızın yıkama işleri için Stonafro. Köpü köpeği yıkıyor kızlar. Orası kocaman bir alan. İsterseniz orada kamyon yıkıyorlar, otobüs yıkıyorlar, tır yıkıyorlar, tarım aletlerini yıkama işlerini yapıyorlar, işi yapıyorlar. İsterseniz gidin kendinizi yıkattırın, piyestik olan. Başımız kim? Başımız sensin demiş. Kart bay mısın sen demiş Gökhan Karaylı. Ben Hüseyin Akan. Hüseyin Akan'a bağırıp duruyor, bugün ses çıkmıyor. Hüseyin Akan. Nerede bu Hüseyin Akan? Nerede bu Hüseyin Akan? Bu ne Hüseyin Akan? Ve sevgili dostlar, devam edelim. Elçi Vedaki Gümüşcine ana bayi. Elçi Vedaki markalarını Gümüşcine ana bayi Ahmet Mustafa. Fatih, neredesin be? Elçi Vedaki, siz üzmeyen markalar. Efendim, program çıkanlara, çıkmayanlara hizmet veriyor. Program için başvuru yapın. Eksik olma programlar için gidin Ahmet'le konuşun, anlaşın, görüşün. Yılların eskitemediği makine mühendisi Ahmet Mustafa Elci ve Daikin Gümüşcü'nü ana bayi. Satmışım ben anasını, babasını, ben bu dünyanın. Tatlı Telaş 08 demiş. Emre Semelci yaşa. Bu şarkıyı sana çalıyor o zaman. Tatlı Telaş 08, kimse bilmedi Allah sizi. Nuran Hasan, Emre'den başka Nuran Hasan, Kanari 30'da, Ozon 8-16'da Tatlı Telaş imajin. Instagram'da Tatlı Telaş 0807 olarak bulun. İmajin Batı Trakya'da iki tane mağazası olan tek süslemeci. Bu kadar başarılı işinde. O kadar başarılı.

Mehmet Hüseyin Agam günaydın kardeş demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu dünyanın romasını, parasını hiç umurumda değil. Bana istek şarkı çalmazsan senin... Seni kulağını keserim demiş Emre Semerciğim. İşte çalıyorum işte, dedim ya bilene şarkı çalacağım diye. İstek şarkı demedim ki. Bilene şarkı çalacağım dedim. Hayat.

Bak Tanju, dün denize menize gitmediniz mi? Bak Tanju Aret. Sen kız arkadaşından gitmişsindir denize. Timurcu satmışsın öyle dedi bana. Sattı beni Tanju dedi.

Satmışım bu dünyanın anasını, babasını, babasını umurumdan değil. Enver abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Enver Abdurrahman abi. Satmışım bu dünyanın anasını. Bugün benim sponsorum Enes mi? Oo, tabii uyuyor. Hor hor hor hor. Uyuyor. Akşam sabahleyin 4'te 5'te yatıyor. Ondan sonra kalkamıyor tabii ki, doğal olarak öyledir. Vallahi billahi benim gene bir huyum var. Her akşam saat 3-3.30 gibi uyanıyorum. Ayıp da söylemesi, gidip çişimi yapıyorum, yatıyorum, ondan sonra dön Allah dön, dön Allah dön, uyuyamıyorum. Vallahi billahi sonra saat 6 gibi bir uykum geliyor, bir uykum geliyor. Bıra bu sabah zor kalktım bıra, zor açtım bıra. Akıllı saatim var kolumda. Saat vırırın vırırın vırırın titriyor. Ne olduğunu farkında değilim. Diyeyim bu saat diye niye titriyor acaba? Vırırın vırırın vırırın vırırın yapıyor. O gene saat 7 olmuş, alarm çalmış ama 7.30'da zor çıktım yataktan. Zor çıktım, sürüne sürüne çıktım. Sürüne sürüne indim yataktan. Senin önünden geçip sana bakmayacağım, yürü ancak gidersin. İmamoğlu elektrik, beyaz eşyalar, çamaşır makineleri, buzdolapları, efendim ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar, milimalar İmamoğlu elektrikten soruluyor. İmamoğlu elektrik, Yastıköy'de bizim balık tavernamız Gökmen'in hemen bitişinde ana yolda. Gittim gittim, ne yapayım, tasman bağlı, Gökaylar'la gittik. Bırak sen, içtik çok. Ayran akşam düğüne de gitmişik, oynamışık da diyor Tanju. Farkında değilsin düğüne gidip oynadığının, öyle mi? O kadar içmişsin. Seni öpseler haberin olmayacak. Akşam seni düğünde bu kıyıda bir köşede öpmüşler ama. Hiç haberin yok değil mi? Ya o kadar çok içmeyin ayran. Cumartesi dedim, bugün Ali'ye süreceğim diye. Cumartesi bütün gün Fiat Panda reklamı yaptın demiş Hasan. Ha doğru, Ali Molla Molla Ali. Autokinesi. Ali Molla Molla Ali. Her sınıf ehliyet veriyor, yumuşak sınıf ehliyet bire veriyor. Otobüs ehliyeti veriyor, kamyon ehliyeti veriyor. Otomatik vitesli arabada, otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğreniyorsunuz. Sevgili dostlarım. Bu arada cumartesi program yapmayabilirim, burada olmayabilirim. Cumartesi İstanbul'da olabilirim. Şimdiden söyleyeyim de haberiniz olsun. Tatilimize İstanbul'dan başladık. Sırasıyla Bursa, Çeşme, Kuşadası, Pamukkale, Nevşehir, Kapadokya'yı gezdik. Şimdi rotamız Antalya. Güzel anılar biriktirerek tatilimizin son günlerini geçiriyoruz. Cuma günü de Almanya'ya dönüş yoluna çıkıyoruz demişler. Şaka bir yana. Çok güzel tatiller diliyorum. Berkay, Nilay tatilde yollarda giderken de işte beni dinliyorlar. Hayırlı yolculuklar dilerim. Çok güzel tatiller dilerim. Cennet gibi yerleri geziyorsunuz. Yalnız Antalya bugünlerde çok sıcak ve çok nemlidir. Of of of of. Of, Antalya'nın nemi çekilmez. O Antalya'nın, Alanya'nın nemi bambaşka. Ne yapayım, son gündü içtim. Dün bugün antrenmanlar başlıyor demiş Tanju. Antrenmanlar boyunca, antrenman olduğu sürece, top oynadığı sürece ağzına sürmeyeyim misin içki? He? Ağzına bile sürmeyeyim misin?

getirsen arınamazsın. Faros. Et isteyene et. Balık isteyene balık. Tatlı isteyene tatlı. Sadece kahve içmeye gideyim, bir gitmek istiyorum. Gidebilirim diyorsanız gidebilirsiniz. Gidin Faros'a. Feneri kuş bakışı görün Faros'tan. Hark hark hark hark hark. Martı sesleriyle, esen rüzgarın ışıltısıyla. Serin serin yemekler için, güzel paralar için. Gidin Faros'u seçin Fener'de. Günaydın Gürkan abi, misafirlerimiz var bugün tarlada demiş Ahmet. Yani misafirleriniz derken kim var tarlada? Tarlaya misafir mi getirilir be?

Ana domuz encekleri var tarlada. Ana kırdomuz encekler inmiş efendim tarlaya. Ben anaları gelip de sizi koşturmasın. Anacım domuz enceklerini. Vay ne güzel domuz ince. Vay ne güzel domuz encecikleri. Hey Ahmet. Hoş. Hoş domuz dur bağırayım ben onlara. Hoş. Hoş. Ananızın yanına gidin bakayım. Ananızın yanına gidin. Gel. Güzel elbiseler giyip nişanlayacağım. Düğünlerde kızanları da öyle koşturuyor. Hoş. Gel. Ananın yanına git diye. Kızanlara. Düğünde pis dolusu kızanlar. Oradan öyle koşuldu diye kızanlar. Canı bu domuz encekleri gibi. Ancak gidersin. Sinap Semerci 97. Sinap Semerci 97. Efendim inşaat şirketi Sinap Semerci İnşaat. Instagram'da Sinap ve Semerci olarak bulun. İnşaat yapmak isteyenler, ev yapmak isteyenler, kazım işlerinden tutun da temel atım işlerine kadar, binanın bitmesine kadar, son kelimede kadar, son tuğlaya kadar Sinap Semerci İnşaat'a güvenebilirsiniz. Girin, yaptıkları işlerden örnekler var orada. Girin, kirpi saçlı Emre de orada. Onun fotoğrafları da var. Aynı saçları kirpi gibi yukarı dikilik. Yukarı diye doğru diktirmiş saçlarını. Efendim, Sinap Semerci İnşaat. İnşaat alanında biz fark yaratıyoruz. Bizi seçin diyorlar. 6-97-318-37-97 97 telefon numaraları Instagram'da var zaten. Günaydın. İyi terapiler kolay gelsin. Açıktan okuma. Fikret abi günaydın, hoş geldin. Fikret abi, arabanın fotoğrafını yolla, bana çok merak ediyorum. Geldin mi, burada mısın? Döndün mü? Fikret abi nerelerdesin? Gümüşe ineceksin, bugün ineceksin, işlerim var. Sana ay kaç oldu? Ay kaç oldu? Ay kaç oldu? Bir dereden su getirsen anınamazsın. Max'a günaydın. Max. Maksimum kalite, minimum fiyat.

Günaydın. Hilmi Şerif günaydın. Galimera. Dün köyde kahve içerdik, sabah geldi Haşmet abi, dedim Yasin de geldi, gidelim balık yeme. Yasin seni de çağıracak demişti, gelecek mi dedim. Hayır ben gelmem, Gürkan küçük kızan gibi dedi. Bir yere gitmem ondan diye. Karaköy düğününde 11'de bindi pistaya, 2'de indi. Ben bir yere gitmem ondan başka dedi diyor Tanju. Karaköy düğününde 11'de pistaya bindim, 2'de mi indim? Ha! Ya ben... Hani anasının etende kızanlar olur ya. Asıl kızancık gibi o. Bir yere gittik mi gidelim de gidelim. Gidelim de gidelim. Gidelim de gidelim. Gidelim de gidelim. Gidelim de gidelim. Uykum geldi. Benim ağrıyor. Kolum ağrıyor. Oram tutmuyor, buram tutmuyor. Asıl ben ondan bir yere gider miyim?

tuttur ya, gidelim de gidelim, bir yere gittik. Gide, geçen akşam Çiko'nun şeyinde de öyle yaptı. Nişanında da öyle yaptı. Gidelim de gidelim, gidelim de gidelim. Git dedim. Sanki başım, sanki bana bağlı, yapışık bana. Git. Hay sen ya Rabbim sen, güre. İnsan

0: ahlaksızlar, ahlaklı gibi görünen ahlaksızlar enişte. Ne yapacaksın Gürkan'ım, İstanbul'da bu zamanda gitmem diyordun. Ya yoksa Boğaz Köprüsü'ne belgesel çekmeye mi gideceksin? Kapayacaklarmış köprüyü diyor Entermagan'da. Her şeyden de haber var. Niye haberin var? Niye kapayacaklarmış köprüyü? Bakıma mı alacaklarmış köprüyü?
1: 2,5-5, 7,5-10. Jet ski bunlar, eşkıya bunlar, hırsız bunlar, kumar.
0: Bu adam 55'inden sonra açıldı diye diyor Tanju. Kim 55 yaşındaymış be? İçi geçik o. İçi yenik oldu. İçi dışı dışından da belli, içinin yenik oldu zaten. Tabii yarabbim.

Faik Şekerci günaydın. Bir tek sen kaldın. Ötek Faik El Fatiha gitti. Yolladık onu. Bir tek sen kaldın.

Günaydın Gürkan, herkes aynı hafta sonu hafta olsun demiş Ayla Mehmet. Hüseyin Rasim, günaydın, hayırlı sabahlar yayınlar efendim, yalanladı çalıyoruz demiş. Ha? Can tamam. Fatma İbrahim ablam günaydın. Mehmet Hüseyin Agama günaydınlar. Taner Ülke günaydınlar, günaydınlar. Rıdvan Keha Yalil, keyifli terapiler olsun. Hüseyin Yoluç, Faik Doğanca Bey, Mehmet Recep, günaydın, günaydın. Oo. Taş gibi araba, taş gibi maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah.

0: Alimollamollali autokinesi. Alimollamollali autokinesi. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Alimollamollali.
1: 2,5-5.
0: 7,5-10. Otomatik vitesli arabada da araba kullanmasını öğrenin. Yumuşak G sınıfı ehliyet de veriyor. Sınıfı Alimolla. Ela enişte. Enişte. Yunus Emre. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Asırlık Gece adlı belgesel dizi çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Ha, belgesel çekilecek o yüzden demiş Yunus. Kapalı olacağı saatleri göndermiş bana. 3 Ağustos Pazartesi 1.05 arası, 4 Ağustos Salı 01.05 arası, 5 Ağustos Çarşamba 01.05 arası. Ben de köprüyü şey yapacaklar zannettim, tamir alacaklar zannettim. 7,5 günaydın Yunus'um. Yunus Emre'cim günaydınlar. Ne güzel isim Yunus Emre. Vallahi. Yapma ben. Niye ki üzüldüm Atlime demiş Fahik Şekerci. O kadarmış ömrü. Ömrü o kadarmış. İlk tuzla canım. Gitti. Her şeyin bir ömrü var. Günaydın City'nin kral sunucusuna, sana da ekibine ve sana kolay gelsin. Bizim için Şafak 5 kaldı kardeş, selam demiş. İrfan Topal abi, Şafak 5 gün sonra geliyor. 5 gün sonra geliyor, 5 gün sonra geliyor. 7,5-5, 2,5-10. 7,5-5, 2,5-10. Pompe deyince, pompacı deyince, İbrahim abi ve ekibine kolay gelsin. İbrahim abiye kolay gelsin, Alper'e kolay gelsin. 7,5-5, 2,5-10. İbrahim abi ve ekibi. Efendim, Bıyıklıköy'de yeni nesil traktörlere, arabalara şey bağlıyor. Diagnostik aleti bağlıyor ve tıkır tıkır arabanın neresinde ne var görebiliyorsunuz. Yeni programlar, yeni haritalar yükleyebiliyor. Dosse Suleo. Ve yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. MK Rentekar araba kiralama şirketi. mk-rentekar.com internet adresi. MK günlük, aylık, günlük, haftalık ve aylık araba kiralama için MK Rentekar. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresleri. Ve Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde hizmetinizde. Borusu tıkananlar, borularını açtırmak isteyenler. Ya poket tepsiz. Gecenin hangi saatinde olursa olsun gece insanın borusu tıkanır mı derseniz tabii ki tıkanır. Klapların, tavernalar gece açık olduğu için sık sık bu problemi yaşıyorlar ve sık sık Recep hemen gidiyor. Saat 12'den sonra nöbeti Recep devralıyor. Annesiyle babasıyla hizmet veriyorlar. Andrea Papandreou 3'te Şükrüye Market'in olduğu sırada Konsolos'un arka sokağında hizmetinizde. Ayrıca dükkanlarında ev yerler, lavabolar, çeşmeler, silikon çeşitleri, giden borularını da bulabiliyorsunuz. Hisar kuru kahve incecik öğütülmüş. Mis gibi kuru kahve Hisar, duyan beni. Duyarsanız parmak atın bana. Hisar kuru kahve. Muhteşem kuru kahve sevgili dostlar. Kuru kahvenin adı tadı kadife gibi içimli olanı. Deneyin. İkramlıklar da var. Efendim, kuru yemişler de var Hisar'da. Enes Şerif'in bitişinde Gümüşhane'de hemen büyük park yerine giderken sağ tarafta adıyla, tadıyla, uygun fiyatıyla, kalitesiyle Hisar kuru kahve. Nedim Şerif günaydınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kalimero, kalimero. İllahtida kuru temizleme, yaş temizleme, Gustarume. 8 numarada yeni yolda tüm ekibe kolay gelsin. Erhan Kalyancı ve ekibi yılların eskitemediği kuru temizlemeci. Döşek temizleme, gelinlik temizleme, harballık temizleme, illahtida kuru temizleme. Ayar odunculuk uyandı mı? Cemal uyandı mı? Fistanım uyandı mı? Cisipisi var Cemal'in. Cemal'in kazdırıyor, çektiriyor. Odunlar geldi çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Kiralık sandalyeler, masalar var. Boya çeşitleri var. Nasıl boya isterseniz, iç ve dış cephe boyaları, renkli renkli. Cemal'de inşaat malzemeleri var. Arpa, mısır, buğday, taneler. Aman da arpa, mısır, buğday, taneler. Daha neler neler. Hepsini en uygun fiyatlarda buluyorsunuz sevgili dostlarım. Ve Büyük Müselimköy girişinde benzinci yanı mezarın karşısında. Ali Toraman ve ekip enerji istasyonu. Ali Toraman ve ekip 25 numarada yeni yolda. Klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ısı pompalarının kurulumu ve satışı. Aynı zamanda ev yenilemek için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında hizmetinizde. Ali Toraman ve ekibi. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Babaç Murat ve Babaç Mer kardeşler de sevgili dostlarım. Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde Kırmali Cami karşısında. Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler için Dendraki'yi seçin. Yazın en serin düğünler için şapanın, şapçının en tepe noktasında Dendraki sizleri bekliyor. Daha detaylı bilgi için rasime ulaşabilirsiniz. Trakya Mobilya, Epiplast Trakya, şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra solda. Mobilyalarda %30, %40'a varan indirimler var. Teşhir reyonundaki mobilyalarda. İkinci şubesi Gümüşhane'de. Marinaki 8'de konsolosun arka sokağında. Ayrıca prefabrik evde de Troho Villalarda da fark yaratıyor Trakya Mobilya. Oğuz Mehmet beni dinlemiyor mu? He? Oğuzcuğum. Günaydın dostum, hayırlı programlar dilerim. Çok çok selamlar Halkidiki Skuryes'ten demiş. Seden Halkidiki'ye, Skuryes'e selamlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin dostum. Ve Agromix Erol, efendim, 10 eurodan başlayan metrekaresi plakakiler, A kalite lazer kesim, inşaat malzemeleri, fayanslar, kum, mum, çakıl makıl, çimento, ne isterseniz hepsini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Sevgili dostlar, nerede buluyorsunuz? Agromix Erol'da, Çaymakıf köyünde, Instagram ve Facebook'tan da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz inşaat malzemenin adresi. Agro Servis'in kızanlarına da günaydınlar. Agro Servis'e de günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ela Agro. Agro Servis, iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makineleri diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü AdBlue ve DPF sorunlarının çözümünü yapıyorlar. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların muar kuçuları özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamirini ve orijinal yedek parçalarında bulunuyorlar, temin ediyorlar. Efendim, yolda kalan araçlara hizmet veriyorlar. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Motor yağları satıyorlar. Yolda kaldığınızda da mobil servis hizmetleri var. Facebook'ta Eray Feyz ve Şakir Mehmet. Kozlukepir'de sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. O gizli saklı dinler demiş Faik Şekerci. Faik Tuzacı mı? Hiç bilmeyem. Ünal İdris. Günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Sirkeli'de, Platyası'nda, Gümüşhane'de ikinci şubesi olan Tek Kuru Kahveci. 2020 yılından itibaren değişmeyen lezzet. Hisar Kuru Kahve. Sirkeli'de, Platyada, Sirkeli'de, Sirkeli'nin tam meydanında. Ve Gümüşhane'de iki şubesi olan Tek Kuru Kahveci. İkinci şubesi olan Tek Kuru Kahveci. İki şubesi olan Tek Kuru Kahveci. Pardon, Sirkeli'de ve Gümüşhane'de. İki şubesi olan Tek Kuru Kahveci. İki şubesi olan Tek Süslemeci. Nasıl imajın Nurhan Aslan'sa, iki şubesi olan Tek Kuru Kahveci de. Hisar Kuru Kahve. Kadife gibi kahve. Kadife gibi. İçtikçe içesi geliyor insanın. Hiç midesine falan dokunmaya insanın. İçtikçe içesi geliyor. İçtikçe içesi geliyor.

Efendim şimdi Ağustos ayı tatil ayı. Hele hele 15 Ağustos haftası hemen hemen her yer kapalı oluyor. Herkes tatilde oluyor. Master Travel'la gidin tatile. Uçak biletleri, tatil paketleri, Yunanistan'a Türkiye'ye çok uygun fiyatlı tatil paketleri, balayı paketleri. Ve her gece Tempo Turizm işbirliğiyle İskeçe İstanbul 20 euro. Her gece saat 10.30'da hareket ediyor Tempo Turizm'in otobüsü sevgili dostlarım. Panagir Çavdarya 19'da Saraloğlu Center'ın karşısında Master Travel.

seni senle alışırım. Ama Gürkan abi sen niye dünyadan bir haber sendin? Hep televizyonda görmüyor musun köprünün kapacağını falan diye. Ben televizyon seyretmiyorum yazın. Bak ben tatilden geleli ne kadar zaman oldu? Gelmiş burada bizim temizlikçi kadın evi temizlemiş. Benim home sinemanın tellerini mellerini çıkarmış toparlamış koymuş iki yollar bir tarafa. Hiç onları bile daha açmadım. Yani ben yaklaşık iki aydır belki iki aydan daha fazla süredir televizyonun düğmesine bile basmadım. Yazın televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Hayta gibi geziyorum. Gece yarısı geldiğim için eve televizyonu ne yapayım yazın? Bu sıcakta otur televizyonun karşısına. Aptal kutusu. Ne yapayım aptal kutusunun karşısına geçip de? Dışarıda neler var, neler var, görülecek neler var, neler var? Televizyonda ne göreceğim? Evet, devam edelim. Devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Mona Lisa saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Mona Lisa'da gelinlikler. 2000'e yakın gelinlik. Kiralık ve satılık gelinlikler. Mona Lisa'da Tuzcuköy girişinde eczanenin bitişinde. Ayrıca Mona Lisa sevgili dostlarım. Mona Lisa canlı çiçeklerle gelin yolu süslüyor. Gelin arabası süslüyor. Gelin masası süslüyor. Gelin buketleri için. Mona Lisa. Mona Lisa.

ni na ni na na na na na na na na na na na. Aa, Enis'cim de gelmiş. Günaydın, nasılsın? Nasılsın Enis? Nasılsın Fiat Panda? Nasılsın Fiat Panda? Panda Fiat Panda Panda İtalya'da öğretiliyor onlara. Türkiye'de falan değil, İtalya'da. İtalyan, made in Italy Fiat Panda. Kaç sene garantisi? 8 senede garantisi var. Ya benim arabaya 5 sene garanti var dediler, 3'ü yalan çıktı. Vallahi billahi 3'ü yalan çıktı. Siz böyle tahtaya basmayın fakat. 2 yıl gerçek garanti, 3. yıldan sonra onu karşılamıyor, bunu karşılamıyor, orasını karşılamıyor, burasını karşılamıyor diyor. Arabanın amortisörleri bozuldu. Dediler 2 yıl garanti, 3 yıl uzatılmış garanti, amortisörleri kapsamıyor. Amortisörleri kapsamıyor, onu kapsamıyor, bunu kapsamıyor. Neyi kapsıyor be? Neyi kapsıyor bunu? Bana baştan söylesiniz de, baştan reklam yaparken 5 sene garantisi var, 5 sene garantisi var dediler. Kakaladılar bana. Kakaladılar, kakala gibi buldular beni. 5 sene garantisi varmış. Siz de araba alırken gerçekten neyi kapsıyor, neyi karapsamıyor bu garantiler, onu iyice araştırın. Gidin Toyota mühendisinden Toyota alın. Gerçek garanti. 1 milyon kilometre garanti veriyor Toyota şeyine. Arabanın bataryasına 1 milyon kilometre. 1 milyon. Ya? Küçük yazıları okuyun. Küçük yazıları okumadın mı? Küçük yazılarda yazar diyecekler sonra size. Sonra siz suçlu olursunuz. Anlatırken anlandıra banlandıra anlatıyorlar, şu kadar sene garantisi var diye. Küçük yazılarda başka şey yazıyor. Allah'tan Hüseyin Çapuloğlu vardı. Arabama amortisör burada, orijinal, orijinal. Hüseyin Çapuloğlu, en sevdiğim kaportacı, en sevdiğim boyacı. Hüseyin Çapuloğlu, Hüseyin Çapuloğlu, Hüseyin Çapuloğlu. Aydın Mehmet, günaydın İskeçeli demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Kızı demiş Gürdal. Ne? Sen gene sus be. Sen gene Renault motorlu Mercedes. Sus. Allah'ım yarabbim. Sen gene

dediler, Mercedes o dediler diyor. Ya yalancılarda incek var. İncek var. Leyla. Hani Bulgaristan ünlü, hani Karadeniz kıyısından tatile gideceğini, gideceğine, gide gide sizin hareme gitmişin tatili. Hep sizin haremde, hep bahçeden fotoğraf yollayasın. Ya Leyla. Ya Habibi, ya Habibi Leyla. İnti aynı, inti aynı, inti ruhi Leyla. Nasıl geçirdin hafta sonunu diyor Enis. Mükemmel, mükemmel geçirdim. Sen nasıl geçirdin hafta sonunu? Alo Çiko. Tabii çalışmıyorken dinlemiyorsun bizi. İş tuttuğun zaman bizi dinliyorsun. Ya Çiko, ya Çiko, ya Çiko. Ya izinli olduğunda hiç. İşteyken vakti geçiyor, ondan dinliyor. Yalan mı söyleyeyim Çiko? Ay belalıdır gülüm gözü edadır. Doğru söyleyeni dokuz gövden kovarlarmış. Yar bana dargındır, yarim de ben sevdalı. Yarimden başkaya sevdiğim kalbi taştır. Gideceğim kısmetse diyor. Ama nereye gideceksin? Tatil bitti ya. Sen de Gürdan gibi yalan söyleme. Ne zaman gideceksin? Gökhan Karali. Gökhan Karali seni çok fena yapacağım bilesin. Alo Çiko. Posta operasyası Çiko. He? Ve devam edelim. Just Green Ahmet nerelerde bilemiyorum. Cumartesi de yoktu. Başladım. Bu kızandı merak etmeye başladım. Just Green. Justır Justır Green. Benim çamaşırlarımı Just Green ürünleri yıkıyorum. Çok memnunum. Kimyasal madde barındırmıyor. Oranıza buranıza kaşıntı, alerji yapmıyor bu sıcaklarda. Just Green deterjanlar, Just Green yumuşatıcılar, Ecosel sertifikalı, Just Green bebeklerin biberonlarını temizleyiciler, Just Green bebeklerin çamaşırları için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları, Batrakya'daki vakal ve marketlerde Just Green. Hiç klasik monoton demiş, bir fotoğraf göndermişsiniz. Bu ne be? Bu ne be? Nasıl dondurma? Drop'tan mı aldın bunu? Drop pastanesinden mi aldın bu dondurmayı? Ve Eora Beach Fener'de. Gidin artık efendim, yavaş yavaş yazın da sonuna yaklaşıyoruz. Eora Beach'te keyfinize keyif katın. Oh, Eora Beach Fener'in en güzel yerinde sizleri bekliyor. Yemek, içmek, kahve, ne isterseniz. Güneşe karşı yatın, sulara girin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Eora Beach çalışanlarına da günaydınlar. Kalimera, Kalimera, Basri, Nacivan, Bulgaristan sabahından günaydın. Gürkan abi demiş, günaydın. Basri hoş geldin, defa yazıyorsun bana. Bulgaristan'da neredesin, neresindesin Bulgaristan'da? Nurten abla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, kolay gelsin, günaydın, kolay gelsin, günaydın, kolay gelsin, günaydın, kolay gelsin, günaydın, kolay gelsin.

Canım bir tanem, canım aşkım, günaydın. Anlatacaklarım var sana dolu demiş Mustafa. Anlat bakayım, dinleyeyim aşkım, canım. Anlat. Yap esmrefile. Ne oldu? Milli mi oldun yoksa? He?

92K. Έλα πάμε. Ama bir şey olmadı, ne olacağımış. Hiçbir şey oldu yok Gürdan. Yani senin bildiğini ben de biliyorum. Hiç ne az ne fazla bir şey oldu yok. İlk defa yazmıyorum Gürkan abi, bildiğim bastırayım ben demiş. Ha, soyadını değiştirmişsin. Bastırın Civan.

Niye dört arkadaşın var? Facebook'u kapattın, yeni Facebook'u açtın. Bu arada Almanya'da 2 yıl tüv 180 euroya mal oluyor. Yunanistan'da 2 yıl boyunca ne kadara mal oluyor Gürkan demiş Erdal. Tüv ne demek be? Dinere tüv.

Haklısın Gürkan abi demiş Çiko. Bana haklısın sadece Tanju diyebiliyor. Sadece Tanju'ya müsaade edeyim haklısın deme. Çiko bana sahte çikolata diyorsun ama ben seni hep dinleyeyim demiş. C-H-I-K-O. Ama sen sahte Çikosun. Çiko'nun anlamı Zagor'un yanından ayırmadığı kankası. Asıl adı Çiko, Felipe, Cayetano, Lopez, Martinez, Gonzalez. Bu geyik gibi gelebilir ancak Hürriyet'te yayınlanan bir haberden alınmıştır demiş Entel Maganda. Çiko'nun anlamı Zagor'un yanından ayırmadığı kankası. Asıl adı Çiko, Felipe, Cayetano, Lopez, Martinez. Çiko, Felipe, Cayetano, Lopez, Martinez. Entel Maganda izledim de o yanındakine çok sinir oluyor. Onun bir kaşık suda boğazım var. Onun yanındaki var ya bahsettiğin. Onu bir kaşık onu bir kaşık karpuzda boğazım var. Kteo demiş Hasan Şerif Ali. Ama Hasan Şerif Ali ha tüv Kteo mu demek? Nereden geldi şimdi? Nereden geldik tüve be? Erdal. Almanya'da 2 yıl tüv 180 euroya mal oluyormuş. Bizde 2 yıl tüv de devlete gidersen 40 euroya, özele gidersen 60'a mal oluyor. Tüv sen. Haksızsın o zaman demiş Çiko. Nasıl haksızmışım ben? Ne demek haksızsın ben? Seni gidi Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez seni ya. Seni gidi Felipe Cayetano Lopez Martinez. Güzel öğren adını soracağım. Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez. Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez. Ezberledin mi?

αλλάξει. Έλα. Πάμε. Έχω έρωτα μαζί σου. Έχω έρωτα μαζί σου.

Bana anlatacakların bunlar mı Mustafa Zengin Fırnoz? Kilot aldık çok güzel, bir görme takım kilotu sevgililer için demiş. Sonra kızın üzerinde gördün mü kilotları? He? Ah, sakalım yok ki laf dinleyesiniz. O kız senin paracıklarını yiyor, dinliyor, anlamıyor, anlamıyor. Yok, aç bunu gözünü kör etmiş. Bunun gözünü kör etmiş aç. Dün akşam bir video çıktı karşıma Mikoros'ta. Bir tane dedecin elinden bir gomena sıkı sıkı tutmuş. Dedecin elinden sıkı sıkı tutmuş yürüyorlar. Dedeci gomenonu seviye sarıyor herhalde. Kim ne zengin dede. Bütün kızlar da hep aynı estetikli, hepsi kalıptan çıkma. Dudaklar ördek dudağı gibi. Memeler baş kaldırmış, baş kaldırmış memeler. Ondan sonra bir konusta geziyorlar. Ya onları da gördünüz mü? Çekmişler videoya, po po po po po tigomenes diye. Ne gomenası? Ördek gibi onlar, hepsi yapma, her şeyi yapma. Azıcık sıksan patlayacak. Şişitme. Araba 2 yılda bir muayeneye gitmeli demiş Erdal. Bana ne bundan? Bize de 2 yılda bir muayeneye gidiyorlar. Ben ayda 3 kere muayeneye gidiyorum. Konsere gittin mi be demiş Mayık Şekerci. Gitmedim be. Gitmedim.

Aga bütün mesajlarımı okumayasın. Türkiye'ye gittim hatimle gezme. Bir akşam kaldık. Aylıktan bir euro kalmadı ama ne güzel geçirdik. Bütün mesajlarımı okumayasın demiş. Aga demiş kilotlara bak demiş, kilotların fotoğrafını göndermiş. Vidalayabildin mi? Onu söyle bana. Vidalayabildin mi? He? Abi nasıl kilo bunlar böyle? Tanju! Beni dinleyeyim misin? Recep Apofraksi. Recep günaydın, kolay gelsin. Faik'ten barıştınız mı demiş Eniz. Yahu küs değiliz ki barışalım. Tuzdan şekere dönmüşsün diyor Gürdan Sakali. Tuzdan şekere döndük. Faik tuzlacı gitti, Faik şekerci geldi.

0: Bak Çiko helalim nasıl hediyeler alıyor sevgilisine bak. Aylıktan 5 bir kuruş kalmamış. Bütün aylığı yemiş. Ya. İrfan Kihage'ye selam olsun o zaman demiş Enis. Niye? Nereden çıktı şimdi İrfan Kihage? Meşhur abla günaydın. Ben sana demedim mi Senem kaçacak diye. Ha? Nerede Senem yok bitti gitti. O kızdan orada iyi davranmaya çalışıyorsun sen. Senden ötürü kaçtı. Senden ötürü kaçtı. Bilesin. Psikolojisini bozmuşsunuz bizim. Benim yeğenimin orada.
1: Cemal.
0: Lan Cemal. Lan Kemal. Lan. Cemal Kemal. Lan. Nasıl yaşayacağını biliyorsun Gürkan demiş Erdal.

Sonra ne oldu? Vay, o senin eski sevgilin mi? Biliyorum, herkes onu anlatıyor. Herkes onu anlatıyor biliyorum. Hasan da anlattı bana. Çok dedi, bir şey var orada dedi. Çok fena dedi, merak etme, ben benden laf çıkmaz, kimseye söylemem ben. Hiç. Nereye kaçtı diyor Meşra ablam. Başkaları aldı, çok para verdiler. Ya. Meşra abla. Onun yerine ben geleceğim. Fizik tedavi yapma. Yerine ben geleceğim. Bir de azıcık yol parası da verdin, öyle mi? Oh maşallah. Şimdi ne yapacağım, bir ay parasız mı Mustafa? Lan Gürkan abi kita demiş. Abi arkadaşım, bu nasıl bam ya? Bak bu bamya nerede büyümüş böyle? Mustafa Hacı Mehmet. Günaydın bakayım. Niye büyüttünüz o bamyayı o kadar?

μια χείρα είχε ορκιστεί στα ρούχα της τα μαύρα. Aylık yeni geldiydi ama olsun, helal olsun aşkıma ki rezime demiş Mustafa. Sormasa ayıp. Kaç para gitti be kardeşim? Kaç para yedirdin? Kaç para? Gürkan'ım nasılsın? İyi programlar bakalım demiş Erkan Çavuş Ali. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim, sen değilsin de inşallah. Gürkan abi günaydın. İskeçe'ye geleyim, kavun karpuz getirme. İstersen bırakırım sana da demiş Melih Ali. İstokati. Emirhan'ın karpuzlarından mı? Kütür kütür olanlardan mı? Stokrevati. Emirhan nerede be? O yatıyor, o yesi mi çalıştırıyor be? Yolla, yolla, yolla, yolla. Yolla. Video yolla. Günaydın, iyi haftalar. O bizi bırakmaz. Tatile mi gitti diyor Meşra abla. Okuma. Okuma. Evet. Ben sana şimdi bir telefon vereceğim. Sen o telefonu ara, onunla konuşayım mı? Hadi. Al bakayım.

Melekciğim, tanıdık bir yer var. Biz kardeşimin, bizim damadın kasap dükkanına bırakabilirsin. İskeçenin içine mi geliyorsun Meli? Mito ne pike vlaka.

Veysel, kısa telefonsun, beni dinliyor mu? Veysel. Enis. Ah Semer Efile. Sen de dünyadan bir habersin. Şimdi işim gücüm yok, yazarak sana anlatacağım. O ancak bir masada anlatır. Bir masa yaparsın. Masada yiyerek içerek anlatırız Hasan'cımla beraber sana. Tamam mı? Ah Semer Efile, proyi kesi. Ah Semer Efile.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Hellas Brokat. Hellas Brokat. Instagram'da Hellas Brokat olarak bulun. Efendim prefabrik evler yapıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Hellas Prefabrik. Hellas Brokat olarak Instagram'dan takip edin. Ne kadar sağlam iskeletler yapıyorlar. Ne kadar uzun kısa sürede. Ne kadar büyük tek katlı, iki katlı, üç katlı binalar yapıyorlar. Göreceksiniz. Hellas Brokat'a çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık. Şeyden dolayı. Katkılardan dolayı. Ama niye söyledin o zaman beni merak ettiriyorsun ve Tanju? Günaydın abim, güzel bir hafta olsun demiş İlyas. İlyas ne zaman gidiyorsun? Günaydın. Arkadaş masa yapacağız, akşama müsaitim demiş Hasan Şerif Ali. Hasan'a ben günahımı vermem demiş Enes Şerif. Evet iskeçenin içine demiş Melih Ali. O zaman Melih ben sana bizim kasap dükkanına bırak bir zahmet. Leofuro Stratı 14.
1: Τι από υποφέρω μια ομορφωνιά έπαθα ζημιά μέσα στη καρδιά.
0: Tamam mı? İmam Nuri'nin yanında İdeal Dershanesi'nin hemen bitişinde İmam Nuri'den bir dükkan önce orta yerde İdeal Dershanesi var. Yolun üzerinde. Fakir sorunun da yok. Git oraya ben kütür kütür kurcalı karpuzu getirdim de. Tamam mı? Yalnız bırakmışken elini korkak alıştırma, 5-10 tane bırak. Köyünüzde düğün var, kısmetse geleceğiz demiş Meşhur ablam. Emirhan, ne oluyor be ya? Emirhan Hüseyin günaydın, Gürkan abim yayınlar derim demiş. Günaydınlar Emirhan'ım, günaydınlar.

Karanlık olsun, yok zararı. Ben tevekeli açtırırım görüntüyü. Tevekelin ChatGPT'nin işine.

0: Yavşı.
1: İnşallah tarladan gelen bamya hakkında konuşuyorsunuzdur demiş Çiko Sahte Çiko. Başka yerden gelen bamya da mı var? Bamyalar hep tarladan gelir zaten. Üzüldüm Faik'in gittiğine. Ne güzel bulaşırdım ona demiş Faik Şekerci. Ama bir Faik gider onun tanesi gelirse de.

gene kuşum, gel bakayım, gel. Gel yaklaş, gel. Gel uzakta durma, gel. Gel Osman, gel Osman. Efendim bu şarkıyı sevgili Sağlık Bakanımıza, meta gözlük takan, kameralı gözlük takan, gözlükleriyle kayıt yapan sevgili Sağlık Bakanımıza gönderiyorum sıradaki şarkıyı. Yakından gördüm, çok yakışıklı yakından. Stik kamera hani, stik kamera hani. Yine poli arıyor palikari. Yine poli arıyor parakalio azonis. Vallahi kuşum bir görsen, ne yakışıklı adam, ne yakışıklı adam. Saçlar boyalı, yeni şaksa çektirmiş. Gözlükler meta, gözlükler meta. Tenini bir görsen, gül gibi teni var. Ya Zito taparaluga, Zito yelaz. Haydi Zito. Haydi Zito. Ne yapamem? Efendim Erhan ve Erhan İmamoğlu Batakya'da ilk defa cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince, ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosunu açan isim onlar. İlk defa onlar açtılar. Başarıyla da yılların tecrübesiyle sürdürüyorlar. Hemen Hüseyin Çapıloğlu'nun olduğu yerde, Kalfaköy girişinde, Hüseyin Çapıloğlu da 15 kişilik dev ekibiyle kaporta boya işlerinde fark yaratmaya devam eden kaportacı boyacı Hüseyin Çapıloğlu, Hüseyin Çapıloğlu, Hüseyin Çapıloğlu. Efendim imajı Nuran Hasan yine Gürcüler'de iki tane şubesiyle faaliyet gösteren tek süslemeci. Batı Trakya'da tek süslemeci, iki şubesi olan Kanarya 30'da, Boson 18-16'da, Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da da bulup Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Siz hangi tarikatsınız ben? Bir dedikodu anlatma oluktur, masa isteyesiniz demiş Enes. Bir Necatiler tarikatı var, bir de bizim tarikat var. KÇÇYT. Baksana ta hangi tarikattan olduğumuzu bilmiyor. Sen niye beni sinir ediyorsun bugün sen be Enes be? Ama sen bizim tarikatın adını mı bilmiyorsun? Sen bizim tarikatın üyesi değil misin? KÇÇYT. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yeniler tarikatındanız biz. Tek seferlik olsun olmasın. Oluyor oluyor, tek seferlik de oluyor. Ben onu sileceğim zaten bakarken daha sende. Yapma şimdi. Görecek olan bir ben, bir de kuşum burada.

Seni dinleyerek geçiyor zaman diyor Erkan. Geçiyor. Kralsın diyor. Ya öyleyim. Nokta diyor, nokta. Nokta kralım, nokta. Kralım, nokta. Üstümde falinem vardı, atletim vardı, çıkardım, tişört giydim. Çünkü kuş omzumda duruyor. Eğer faneyle kalırsam tırnakları batıyor çok. Şimdi omuzumda bir temizlik gene ama ne temizlik gene. Bıra bıra bıra bıra bıra, bakın nasıl temizleniyor be. Bıra bıra bıra bıra bıra. Temizlen kuşum, temizlen. Temizlen sıç omzuma, temizlen.

500 euro orada harcadık. Hatim'e giyim aldık. Oradan pazardan yedik içtik. Sonra 400 de verdim. Ona kredi borcu varmış. Helal olsun kirazıma demiş Mustafa. İnanamıyorum sana Mustafa. Sana inanamıyorum. Toplamda 900 bin euro harcadın öyle mi? İki günde. Şok oldum, ne çalacağımı bilemiyorum. Kızanlar, şok oldum, ne çalacağımı bilemiyorum. Ama Mustafa'cığım bak sana ben bir abi gibi söylüyorum. Yapma öyle şeyler. Bu kız senin sadece paranı yemek için seni paraya yapıyor. Anlamıyor musun Mustafa? Seni sevdiğini falan mı zannediyorsun? Her şey açık seçik ortada. Yapma böyle, ne diyeyim, bir şey diyemem, ne diyeyim, başka ne diyeyim yani. Duyuyor musun beni Mustafa? Hiç aklının köşesine geçmiyor mu bu benim paramı yiyor diye? 400 euro da kredi borcu varmış. Klasik, klasik yalanlar. Ay ay ay. Allah'ım yarabbim, yarısı Allah'ım. O donları nereden buldunuz? Ben de alayım öyle don.

Niye el alemin olacağımış mı benim o? Alimonla. Çıplak kral olma demiş. Kral çıplak. Erkan. Erkan. Anahtarlar koltuğun altında kalın. Adam zengin bak Gürkan abi, boş ver hayattan tat alsın demiş Tanju. Baba anacım anacım anacım 1000 avro yedirmiş. İki günde. İlyas, senin başına da geldi öyle bir şey. Gülme. Gülme. Gülme komşuya gelir başına İlyas, senin de başına öyle bir şey geldiydi. Ya sen de aşiretleri karıştı, zor kurtardın kendini. Hem de gerçek aşiret. Ya sahte değil. Günaydın Tayfun'un balcım, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nasıl gidiyor? Artinle nasıl anlaşıyorsunuz, iyi mi? Kızgınlığı geçmiş mi?

Dün denize giderken bizi niye almadın be sen? Dün seni denizde gördüm. Serdar'a selam. Tayfun Balcı'dan Serdar'a selam. Serdar. Seni aldı mı Oğuz Mehmet denize Serdar? Erol'a çok teşekkür ederim. Mermer deyince, mermerci deyince Erol aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Her türlü mermer işleri. Kesim montaj, basamak kesim montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Erol mermerci. Sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar. Limbalada Yastıköy kızanlarına... Özellikle Fiorimeno yine. Hafta Totraguzi. Ya? Cafer nerede be? He? Boyacılar nerede? Yastıköy kızanları nerede? Söyleyelim Yasne gidelim balık yeme. Yastıköy hafta içi demiş Tanju. Gidelim. Gidelim. Ayarlayalım. Benim İlyas'a sözüm var. İlyas'a da şimdi Perşembe Cuma gidiyormuş. Ben de Cuma gidebilirim. Gitme ihtimalim var. Kısa bir İstanbul gidiş geliş yapmam gerekiyor. Ayarlarız. Ayarlarız. Hep ayarlıyoruz. Ahmet neredesin sen be? Kayıp ilanı vereceğim. Neredesin sen? Cumartesi hiç yoktun. Bugün saat 10.30'da günaydın demişsin. Sen yaşıyor musun be kardeşim? Baktım tek seferlik, pardon o başkaymış. Ve bir sponsor daha tanışacağım, sonra salacağım şarkıyı, iyi mi? Hadi bakalım. Efendim huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Domurköy'de en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Huzur. Başarılar diliyoruz. Domurköy'de sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Kuru kahve deyince Hisar Kuru Kahve. Bir dedim iki oluyor sponsorlar. Hisar Kuru Kahve incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Gümüşlüde iki şubesi olan tek kuru kahveci Sirkeli'de şubesi var. Tam Platya'da bir de Gümüşlüde. Enis Şerif'in olduğu yerde Piraeus Bankası'ndan dönüyorsunuz, ilerliyorsunuz. Hemen 27 metre ileride sağda Enis'in yanında Hisar Kuru Kahve. Mis gibi öğütülmüş kuru kahve sevgili dostlarım. Böyle kadifemsi bir tadı, lezzeti olan kuru kahve. İncecik öğütülüyor taş değirmende. Üzme sen de şimdi beni, bir alem yapmak istedim. Anam deliri zaten, paraları Bulgarlara mı yedireceksin diye demiş Mustafa. Evet çok güzel söylüyor annen. Aynen anana kalka yani derdim. Bir alem yapmak istedin de bin evroya çok fazla be kardeşim alem. Ama bin evroya yapma sana be, sen deli misin be kardeşim Mustafa? Geldim buradayım şimdi ayın 6'sına kadar. 6 olmayacağım tek demiş Ahmet. Ayın 6'sına kadar buradasın, 6'sında olmayacaksın. Niye? Ne var ayın 6'sında?

Kıvanç Menekçim, başlamacıncım, maç biteceğim, günaydın. İstanbul'da olacağım abi, iş kapamam lazım demiş Ahmet. Pazartesi 3, Salı 4, Çarşamba 5, Perşembe 6. Ben yine tatile gideceğim sandım.

Kim yapıyor 1 euro için be? Öf, bu sıcakta. Öf. Coşkun'a çok teşekkür ediyorum. Coşkun'dan önce de ayda bir yem alıyorduk. Bir buçuk ayda bir kereye düşürdük. Şimdi iki ayda bir kereye düşürdük. Bir köpek Nursel ablamdan öldü, bir. Ondan sonra benim kara köpek öldü, iki. Ondan sonra pamuk öldü, üç. Ondan sonra başka bir kara köpek geçen gün gitti, dört. Fobiko'yu çok seviyorum, çok sevdiğim. Geriye kaldı iki, üç, dört köpek kaldı. Fobiko'yu bugün yine doktora götüreceğiz, bakalım. Bir kontrol yaptıralım, bir kontrole gitsin Fobiko. Alexandro Zubekaz'ı arayayım, unutmayayım onu da. O yüzden Coşkun'dan yem alışımız iki ayda bire falan düştü. Coşkun hayvanınıza kroketler çok güzel, çok uygun fiyatlı, kaliteli köpek kroketleri var. Kedilerinizde kroketler var, çok seviyor kediler. Coşkun'dan alalım, geçen de bayıla bayıla yediler. Kuşlarınızda yemler var, darılar var. Kozmopolis'ten çıkıyorsunuz, Gürcün içine doğru ilerliyorsunuz. 200 metre ileride, yolun çatal yaptığı noktada hizmetinizde. Ve artık Devletoğlu İskeçi'ye de şube açıyor. Dedacı açtı. Şapçı'da vardı. Şapçı'dan sonra Gümüşlü'ye açtı. Dedacı açtı. Şimdi İskeçe'de de sizin hizmetinizde. Devletoğlu marka. Devletoğlu kalite. Evde hasta, yatalak hastası olanlar. Efendim engelli maaşı bağlatmak isteyenler. Devletoğlu'na gidiyorlar. Devletoğlu sizlere yardımcı oluyor. Devletoğlu her derde deva. Artık İskeçelilerin derdine de deva. Çiko! Sus bakayım, otur yerine. Yan bakayım, iş nerede çalışıyorsun, çalış. Yaşa be Mustafa, yaşa, ben arkandayım. Hak veriyorum sana, dinleme bu ihtiyarları demiş Tanju. Hak veriyorsun ama para veren yok. Ya. Ne ara tatil bende be abi. Çalışmaktan başka bir şey bildiğimiz yok demiş Ahmet. Ben senin yerine gideyim tatile. Karaköy'den selam demiş Gülsüm ablam. Oo, hoş geldin vatana, hoş geldin memlekete. Alışabildin mi sıcağa Gülsüm abla? Ha? Yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz Gülsüm abla, yanıyoruz.

0: Almanya yanı ya, burası daha iyi demiş Gülsüm ablam. Sayın be Gülsüm abla. Özlemişim seni dinlemeyi demiş Ahmet. Cumartesi neredeydin sen? Günaydın Cevriye demiş Scoot.
1: Gönlüme bir bir sen. Hasreti birsin.
0: Hangisi? Hangi Cevriye?
1: Aklımda fikrimde sen varsın. Varsın. Dünya
0: namussuz mu namussuz mı?
1: Gözlerin var. Sevmemek mümkün
0: mü? Necdet abi. Çiko. Çiko senin adın neydi? Efendim Çiko, Çiko'nun kısaltılmışı. Onun asıl adı, hemen söylüyorum, Çiko Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez. Çiko Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez'ten şaba. Çiko Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez.

Evet, Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü bir başka güzel. Kalfa Pastanesi'nin profiterolü bir başka harika, muhteşem, gerçekten öyle. Deneyin, bana hak vereceksiniz. Yahu diyeceksiniz, bu nasıl profiterol böyle? Kalfa Pastanesi lokumlarda zaten fark yaratıyor. Taklit etmeye çalışanlar sadece taklit etmeye çalışmakla kalıyor. Çünkü Kalfa Pastanesi bir şey yaparken içine sevgisini de katıyor sevgili dostlarım. Bu çok önemli. Kalfa Pastanesi, tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane. Kalfa Pastanesi, harika fiyatlarla hizmet veren pastane. Kalfa Pastanesi'ne şabam. Aynur ablama da şabam. İbo'yu koy sıraya demiş Gürdal. İbo mibo yok. Fahin gidişini kutlayız. Ne İbo'su? Timur. Mari Timur. Haydi. Tanju kolitin geldi. Tanju kolitin geldi.

Yani cumartesi nerede olduğunu yakından anlatacaksın. Tamam. Dostum günaydın. Dostum günaydın. Haydi. Ahmet Koca Mustafa günaydın. Karaköy'den günaydın demiş Osman. Alem değil de daha çok el alem gibi olmuş diyor Çiko. Ha, hangisi? Orası. Ahmet Hasan Gürkan abin aslın demiş. İşte. İşte. Sen nasılsın? Timurcuk mu geldi diyor. Tanju ya ben. Timurcuğun videoları ifşa olmuş. İnternete düşmüş. Sen gördün mü? Biberondan süt içerken.

Cumartesi buradaydım abi ama cumartesi full konuşarak iş yaptım. Dinleyemedim o yüzden hiç demiş Ahmet. Ya be ya. İnsanoğlu çeşitli uzuvlarıyla iş yapıyor. Ben de bazıları ağzıyla iş yapıyor de benim olduğu gibi. Eda'la barıştınız mı? Timo'yu salayım artık demiş Enes Şerif. Ha, bilmeye mi? Hiç o konuyu konuşmadık. Ha, dün gördüm Eda. Hiç konuşmadık o konuyu. Bak maşallah bak. Sen günaydın masajı mesajında Max'ın reklam yüzünü gördün mü? Toprağı gördün mü? Bu kızlar ne canlar yakacak? Bu kızlarla ne uğraşacak bu basa? Gitmez o bırakmaz seni bizi demiş Gürdal. Gitti. Sen ne yaptın be abi, nereler dedin dün demiş Ahmet. Ot yoldum, ilaç attım, meyveleri suladım, dedikodu yaptım, tıraş oldum. Biz ünlüler böyleyiz işte. Böyle geçiyor bizim hafta sonumuz.

0: Şimdi ben Muazzez Ersoy hayranıyım, biliyorsunuz değil mi? Böyle insan hayranı olduğu birisini gözünde büyütüyor ünlüleri. Normal insan değilmişler gibi düşünüyor bazılarınız. Ya ünlüler mesela tuvalete gider mi? Ben tuvalete... Hayır, fotosentez yapıyoruz biz. Biz fotosentez yapıyoruz. Ne osurmak ne bir şey hiç. Onları sadece siz ünsüzler yapıyorsunuz.
1: 2,5-5, 7,5.
0: Ondan sonra Muazzez Ersoy bir programa çıkmıştı yıllar önce. Ondan sonra bilmem nereden konserden geliyormuş. Hemen diyor ayağımın tozuyla programa geldim diyor. Canlı yayına çıkarmışlar onu. Şimdi diyor eve gideceğim diyor. Evde iki makine çamaşırım var diyor. Çamaşır falan sereceğim diyor. Aa dedim. Nasıl ünlü dedi bu dedim. Muazzez Ersoy da öyle işte. Birkaç sene önce şeyde karda kışta karar verdik Paşalı dostumla. Biz de delilik anasın. Yemek yerken şeyde Lasta'nın orada bir yer var hani ışıklı olan değil öteki. Ne onun adı, çok güzel et yapıyor. Lasta'nın orada ışıklı yer demiyor. Orada yemek pirzi onu yerken aklımıza geldi. Ya gördük Instagram'da Muazzez Ersoy Bolu'ya gidiyormuş, geliyormuş. Gider miyiz? Gideriz. Haydi bakalım atlayalım. Yer ayırttırdık, bilmem ne yaptık, yaptık, ettik, hallettik. Efendim gittik Avant'a. Bolu'ya. Ondan sonra Muazzez Ersoy çıktı mıktı. Paşalı benden defa, Muazzez Ersoy çıkınca Paşalı'nın dizlerinin bağı çözüldü, yere yıldı. Vallahi billahi yere yıldı. Bak Paşalı ne oluyorsun dedi, Muazzez Ersoy çıktı dedi. Dedim ne oldu, kim çıktı be? Allah mı çıktı? Tövbe haşa karşına. Ne oluyor, niye öyle yaptın? Çok fena hayranım, duramıyorum, tutamıyorum kendimi dedi. Allah'ım yarabbim. Neyse her neyse. Ondan sonra sabah oldu. Muazzez Ersoy'un menajeriyle tuvalette tanışmış Paşalı. Tuvalet işlerini yaparken tanışmışlar. O da ayrı bir hikaye. Sonra sabahleyin kahvaltıda Muazzez Ersoy'un menajerini gördük. Oturabilir miyiz yanına dedik. Abi dedik otur dedi. Oturun dedi. Dedi Muazzez Hanım nerede dedi. Paşalı Muazzez Hanım gitti dedi. Onun dedi köpekleri var dedi. Köpekleri kime bıraksın dedi. Köpekleri var, geri döndü akşam o dedi. Dedim içimden dedim. Muazzez Hanım dedim. Adama da dedim Muazzez Hanım'ın dedim hizmetçileri yok mu dedim. Yok ha dedi. Yok dedi. Evi temizleme abi, karıcık gel yedi kadıncağız geliyor kadar dedi. Allah'ım ya Rabbim dedim. Allah'ım ya Rabbim, nasıl astroliz bu? Ondan sonra Muazzez Ersoy dedi sizin oralı ama dedi o bilmez dedi, coğrafya bilmiyor dedi. O dedi onun dedi bir şeycikten haberci yok dedi. O bir şarkı söylemeye biliyor dedim. Menajeri pak gömdü Muazzez Ersoy'u bizim. İyice ufattırdı benim gözümde Muazzez Ersoy'u. Benim menajerlerim öyle yapmasın sakın. Fikret abi Hasan. Beni gömmeyesiniz be. Benim makyajım ayrı, şoförüm ayrı, yakın korumam ayrı, uzak korumam ayrı. Bak Star Aslan, bazen otelde kalma, dön geri, köpekleri varmış. 2,5-5, 7,5-10. Haşim de mi tıraş oldun demiş Timur. Hayır canım, Haşim güzel tıraş yapamıyor, ben onda tıraş olmuyorum. Faik abi tatile mi gitti diyor Scott. Hiç bilmiyorum.

0: o boğazındaki yanık videoları mı demiş Tanju. He? Şimdi o boğazındaki yanık videolarının belden aşağısı çıkmış.
1: Eşkıya bunlar.
0: Eşkıya bunlar. Kim dağıtmış koymuş bunları internete? Bu Timuncu. He? Hasan. Çanakkale. Günaydın. Akçansa Çimento Fabrikası'nda Akçansa Pakçansa günaydınlar. Denize gittim, denizde bile çalışıyorum görüntüsü vermek istemiş Burak Adil. Denizde bile çalışıyorum durmayayım, bana tatil yok görüntüsü vermek istemiş. Benim gibi şişmancı olduğu için yandan çektirmiş kendini göbel çıkmasın diye. Burak bak koymuş buraya. Bak denizde bile çalışıyor bu kızlar. Denizde bile çalışıyor Burak, yaşa Burak. Denizde bile çalış kardeşim, yaşa. Yaşa. Hep çürütmüşten kızanın. Bazından aşağılarında taşlı.

Selam abi, çok konuşuyorsun. Bırak biraz dinlenelim. Şarkı kendi derdi konuşma. Hep kendi derdini anlatma. Bırak şarkıları dinlenelim demiş. Dinlenelim denmez ona, dinleyelim denir. Nail'cim. Konuşmayan radyocular da var. Anons ediyorlar, şarkıları çalıyorlar. Onları aç dinle. Ha Nail'im benim. Ha canım kardeşim. Ha canım kardeşim. Enişte. Hep kendi derdini anlatma demiş. Hav! Hav! Hav! Harır! Böyle saldırırım sana bak. Bak kuşun da ödü patladı. Korkma kuşum sen. Korkma gel. Sakin ol kuşcağızım. Beni arada öyle geliyorlar bana. Nail'in kıçını ısırdım az önce. Korkma sen.

Timur'u ötelenmiş tavuk gibi yapmışlar diyor. Kut, sen de gördün videoyu. Vay vay vay vay vay vay. Kuşum doydu, patladı, kaçtı gitti hayvan. Gel kuşum sen, korkma, gel gel gel bu bana sen, gel babacığına gel, gel gel sen. Kuşumu da korkuttun.

Aklımda fikrimde hep sen varsın Tems. Pardon, evet, Tems'i mi tanıtıyoruz bugün? Bugün Tems'i tanıtmıyoruz ki. Bugün San Siro'nun efendim saç boyasını tanıtıyoruz. Soft Plus şampuan boya. 10 dakika köpürtüyorsunuz saçınızı. 10 dakika sonra yıkıyorsunuz ya da sakalınızı. Doğal sonuç veriyor. Harika bir şey. Soft Plus San Siro farkıyla. Bayanlar da kullanabilir. Çok güzel bir şey. Soft Plus. San Siro'nun ürünü bunlar. Soft Plus bunlar. Soft Plus bunlar. San Siro satış noktalarında ve seçkin bakkal ve marketlerde. Soft Plus. Kaçtım ben diyor Timur. Nereye be? Ama nereye? Tam karpuz keseceğiz, kavun keseceğiz. Kuş babası gözün aydın. Fikret abin gelmiş diyor Leblebici Hüseyin Agam. Ya geldi, arabasını gördün mü? Bağırma, korktum diyor Chico. Bağırma. Hoppa, ne yapıyorsunuz bakalım demiş Tolga, hoş geldin. Jet ski bunlar, kumarcı bunlar, hayvan bunlar. Bunlar Mustafa lazım, Timur'la tanıştıralım, onlar aynı kafada bu aralar demiş. Tayşo. O da paralarını kime yediriyor paralarını? Ha? Söyle bakayım Timur, kaçmadan kime yediriyor paralarını?

0: Ben yine katiyen öyle yerlerde hiç yapma.
1: Değil mi?
0: Para yedirmem yani. Öyle karıya kıza para yedirmem. Bir kere hatırlıyorum, Bodrum'dayız. Bodrum'a tatile gittik. Eğlence var. Canlı müzik var. Bir tane dansöz çıktı. Geldi önümde bayılıp bayılıp duruyor. Orasını burasını sürttürüyor bana. Para koy, para diyor. Dedim kaç git dedim. Yok dedim para dedim. Para mara. Ben dedim dansözlere para takmıyorum. Benim ahlak görüşüme aykırı dedim. Bakmıyorsun ama bakıp duruyorsun. Gözlerini bana dikip duruyorsun dedi. Dedim sen açılmışsın. Niye bakmayayım oya yani. Para da para. Yok dedim git dedim. Oynadı. En sonunda baktı hayır yok bana dedi. Kafan patlasın senin dedi. Kafam patlasın dedi gitti. Oynaya gitti. Hızların dansözünü ister. Emine Aslan. Günaydın.

0: Husumlar bitmiyor, ölürüm de ayrılamam yar senden. Emre, ne yazdın da ne sildin?
1: Hayır.
0: Madem yazdın, niye yazdın? Master Travel, let's go. Tempo Turizm'le İskeçe'den İstanbul'a gidin. Tempo Turizm'in tek yetkili İskeçe ajantası. Her gece ajantası. Her gece saat 22.30'da hareket. Sadece 20 euro. Bana git Çaldarya 19 Saroglu Center'ın karşısında. Master Travel'la gidin İstanbul'a. Kız Kulesi'ne gidin. Bayan Kulesi'ne gidin. Her yerini gezin İstanbul'un. Her yerini gezin.

ve Cevvelekidis. Koçovoz'un üst katında Cevvelekidis'de çok güzel koltuklar, kanapeler var kuşçazım. Çok güzel mutfak dolapları var. Line Astrom yataklarında indirim var. %40'a varan indirimlerden faydalanın. Gidin görün. Harika yataklar istediğiniz. Fabrikaya sipariş veriyorsunuz. İstediğiniz ölçülerde çıkıyor.

ne kadar güzel mutfak. Mutfak çok güzel de en üstteki dolaplara nasıl ulaşılacak? Merdivenle mi? Ha Maçiko, en üstteki dolaplara merdivenle mi çıkacaklar? Ne kadar güzel Nisida, ne kadar güzel. Erol mermerci, mermerci Erol yapsın Nisida'dan ise. Şeyden yapsın, granitten yapsın, damarlı damarlı. Ya çok güzel işler yapıyor Erol mermerci. Kapı, pencere, balkon mermer kesimi, montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Mermerci Erol. Dayanamaz bu yere. Ölürüm de ayrılamam yar senden. Anana bak gör halini. Onu müşteri düşünsün diyor. Biz müşteri ne isterse onu yapıyoruz diye. Çiko. Uzun boylu galiba müşteriler. Ya bütün dolap yatırmışlar tavana kadar. Oo, nasıl çeşme böyle bu ben? Nasıl çeşme böyle mi be? Ya çekiç gibi çeşme. Nasıl çeşme böyle bu?

gerçek mi granit mi? Sahte granit mi? Pango. Faik'cim olsaydı Faik'cim'e göstereceğiz fotoğrafı, hemen söyleyeceğiz gerçek mi sahte mi diye. Yok, Faik'i da küstürdük. Yakında hiç kimse dinlemeyecek beni. Trisko Kukos kalacağız. Trisko Kukos Gürkan. Sen de kalma. Pişman olur kimseler alma. Gürkan abi versene bir iş Çiko'ya. Müşteri ne isterse onu yaparmış diyor Tanju. Çiko, müşteri ne isterse yapıyor musun? Gerçek bunlar diyor, gerçek diyor Çiko. Vay gerçek, ana. Mar hangi zengin ev burası? Rinden çıkma. Sen de çıkmışsın Çiko aynada. Siyah kolsuz tişört giyiyor. Kısa pantolon. Siyah ayakkabılar, tavanı beyaz. Tavanı beyaz. Çino pantolon giyiyor, Çino.

Hacı Kuru Kahve'ye çok teşekkür ediyoruz. Kuru Kahveci Hacı'ya sevgili sarı Kuru Kahve güvencine de yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Kuru kahvenin dışında ikramlıklar var. Lokumlarda bol çeşitler var. Çok harika karyokomuz var diyorlar. Gidin deneyin Kuru Kahveci Hacı. Hacı Kuru Kahve. Sevgili dostlar, lahana 14'te Sansiyon'un sağ karşı köşesinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Çok teşekkürler. Toyota Ioannidis, Ioannidis Bros'lar. Çok güzel ikinci el arabalar var. Üstelik ikinci el araba aldığınızda garantili alıyorsunuz. Yani yıllarca sizlere servislerini onlara yaptırdığınız sürece garanti de veriyorlar. Yepyeni bir Volvo var. 2023 model halen sigortası var Volvo'nun. Halen kendi episimiz. Dur bak kuşum, bastın ya, tırnaklarım çok kötü. Tırnaklarım gel. Halen 5 yıl garantisi var. Efendim benim Volvo'dan Volvo XC40 siyah benzinli versiyonu 129 beygir. İmerominiatis Adias Octo Rio Classico Stria. Daha 3 yıllık araba sevgili dostlarım. Ve sadece 29.900 euro. Gelin gibi araba. Gidin yakından görün. Toyota Ioannidis. İkinci el arabada da fark yaratıyor. Tabii ki bütün model Toyota'ları da görebilirsiniz. Sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis. Bu başka diyor Chico. Vay ne zenginler, vay ne zengin insanlar var. Ay, kuşum ama... Hem sıçtın hem de tırmalıyorsun, bacaklarımı tırmalıyorsun. Üstüme fanne mi giydim, altıma pantol da mı giyeyim?

0: Apış aramda ne işin var onu anlamıyorum.
1: Nişanlısına oynayanlar aşağı.
0: Çık, çık oradan.
1: Nişanlısına oynayanlar aşağı.
0: Çık, zarar yapacaksın her yerime.

ve Toyota Yuanidis sadece Toyota bayi değil, BMW, Alfa Romeo, Dacia, Suzuki, Peugeot, Fiat, Renault, Mini Cooper, Jeep, Toyota, Citroen, Opel, DS, Leap motor. Bunu ilk defa duyuyorum. Zikir. Cili, BYD. Senizden de daha önce kadar. Yuanidis.

0: Tanju. Deme be öyle diyor Çiko. Tanju demesene kızan öyle be.
1: Çok sevdim ölüyor bir.
0: Niye öyle yapıyorsun kızana be? Seher seher Rütsa. Nasılsın? Günaydın, günaydın, günaydın. Kaç gün kaldı tatil? Tatil bitiyor mu? Dönüyor musunuz?

Rıfat Marketler, harika fiyatlarla hizmet veren marketler. 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Efendim Kurcalı'da yeni şubesi, eski şubesi Kozlukepir'de. Rıfat Market'in müşterileri, herkes çok memnun. O yüzden her gün müşteri sayısı da artıyor. Rıfat Marketler'den sürekli devamlı alışveriş yapanlar da artış gösteriyor sevgili dostlarım. İşini yapan, güzel yapan, temiz çalışan, iyi çalışan marketler. Rıfat Marketler. İmajın Nuran Aslan. Pardon, İmajın değil, İmamoğlu'ymuş o. İmamoğlu Elektrik, Yassıköy'de. İmamoğlu Elektrik, Yassıköy merkezinde. Bizim Balıkçı Gökmen'in bitişiğinde İmamoğlu. Kudurdun gene Osman. Yapma. İmamoğlu. Isı pompaları, güneşten termosifonları, klimalar, her türlü beyaz eşya. İmamoğlu Elektrik, güvenebileceğiniz esnaf. Vallahi yorucu geçiyor abi. Bir hafta bitti bile 3 haftamız kaldı demiş Seher. Tutunun kaçacağız demiş Tanju. Nereye kaçacağız? Bak şimdi Osman düşünüyor. Ne yaramazlık yapayım, nereyi gagalayayım diye düşünüyor. Bak şimdi bak bak. Bak şimdi bak. Seni bırak fenalık, seni bırak. Ya, burgucu sıçanları gibi oradan oraya gidiyor bırak.

Yapma. Yapma be kuşum be. Yapma be. Kaçma. Kaçma diye başlıyor. Lan ya ne senden çekeyim ben. Öf biz daha sıcak zaten sıcakladım. Klimayı da açmıyorum. Elektrik parası çok geliyor. Öf. Ve Just Green Amen. Justır'ı Justır'ı ha başına beni aldı bu genç yaşta bu Just Green işine girdin sen. Efendim bunlar ekosel sertifikalı temizleyiciler. Bunlar oranızı buranızı kaşındırmayan, aracı yapmayan harika temizleyiciler, sıvı deterjanlar, çamaşır yumuşatıcıları, bulaşık deterjanları, bebeklerin biberonlarını yıkamak için, bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Jeunesse Just Green, Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde gördüğünüzde ahan! Gürkan'ın reklamını yaptığı Zamazingo bu deyin. Alın efendim. Ella Emre, Sinapsemerci İnşaat. Sinapsemerci İnşaat. İnşaat alanında fark yaratmaya devam ediyor onlar. Efendim bina yaptırmak istiyorsanız, ev yaptırmak istiyorsanız, temel kazımından binanın bitmesine kadar her türlü işlem için Sinapsemerci'yi, Sinapsemerci'yi seçin efendim. Instagram'da Sinapsemerci olarak bulun. Orada telefon numarasını da göreceksiniz. Eora Beach Fener'de. Yayılın Eora'ya. Kahve için Eora'dan. Karnınız acıktıysa pizza yiyin. Burger yiyin. Yiyin gitsin. Eora. 1,5 ay sonra yaz da bitecek. Arasanız bulamayacağınız. Aba ne kestin? Tam çıktı hava kollarım havada aç şunu demiş Gürdal. Orada bitiyor. Ben kesmedim. Yaktık vallahi kendimizi diyor Ahmet. Yaktın kendini Ahmet. Yaşa sen. Aynen devam. Ustalar işi bıraktı şaba atıyorlar. Ha günaydın bakayım demiş Rıdvan Ali. Haydi bakalım. Haydi. Kıvırın kıvırın kıvırın. Kudurun kudurun kudurun. Castır castır castır castır castır.

Merendacıdan İlkan'a şabak. Merendacıdan İlkan'a şabak. İlkan'a Grakay gelmiştir emin ol bu şarkılardan. Her gece, her gece, her gece, her gece, her gece, her gece düğün çekilirim ben.

Şimdi tutacağım, koparacağım, kafanı açacağım artık. Miktit'i elime indirip kaldırırken kafasını sokuyor be ya. Parmağımla yiyorsun. Yapma, kısılacak, kafan kısılacak be. Yapma be, sokma kafanı be. Allah'ım yarabbim sen. El lafame. Ve ne diyoruz? Seviyorsanım. Ay ay. Odunculukta çıtır çıtır odunlar var. Bugün nerede onlar? Tatile mi gittiler yoksa? Ay ay. Çıtır çıtır odunlar geldi. Cisipisi var. Cevalin kazdırıyor, çektiriyor. Ella ella ella ella. Boya çeşitleri var. Kiralık sandalyeler, masalar var. İnşaat malzemeleri, arpa, mısır, buğday taneler. Büyük bir Selim köyde benzincinin yanında, mezarlığın karşısındadır. İlkan abi de hiç yeni şarkı göndermiyor demiş Hüseyin. Süleyman Çiko. Hüseyin Süleyman Çiko. Siz ona kısaca şöyle diyebilirsiniz efendim. Siz ona kısaca ne diyorsunuz? Hüseyin Süleyman Çiko Felipe Cayetano López Martínez González. İlkan abin canından vazgeçmiş bugünlerde. Her gece her gece her gece iş, düğün. Ondan sonra sabahleyin iş. 2 saat uyku lan. İlkan abin desen içinden şarkı çıkacak. Yapsa

İrfan, Enis seni arıyor. Yasun, o Enis hep sahneye.

Hellas Prokat. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun. Takip edelim. Prefabrik ev için Hellas Prokat sevgili dostlarım. Harika fiyatlarla sizlere hizmet veriyor. Hellas Prokat. Hellas Prokat prefabrik evde öncü. Keşan'dan sonra artık Yunanistan'da da bayilik verdi. Yunanistan'da da hizmetinizde. Hellas Prokat.

İrfan'ı ararsa bulur demiş İrfan. Henüz gene diyor pandasını takitasını göstereceğim müjde diyor. Aman aman, zamanın, zamanın. Bak öyle yazıyor bana. Yalelelli. Amanın amanın zamanın zamanın zamanın. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Her türlü cenaze hizmeti. Her türlü cenaze malzemesi. İskeçe'de. Çınar Camii'nin... Çınar Camii İskeçe'de. Kuşum şaşırttırma beni be ya. Kaç? İskeçe'de, Gümüşhane'de. Isparta Sarı Meleğin olduğu yerde en 2 numarada caminin hemen karşısında hizmetinizde sevgili dostlar. Yılların tecrübesiyle Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler. Amanın aman aman zamanın zaman zaman. Ne zaman yeder elli. Ne zaman gideceğiz balık yeme abi diyor Ahmet. Beraber mi gidelim istiyorsun? Parayı alalım. İkimiz mi gidelim? Efendim şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Sponsorlarımla yemeğe gidince 2 sene silması yapıyorum. Çıkmayacağınıza dair yalnız. İlk şartım bu. Daha birçok şartım var. Hüseyin Mümün. Günaydın. Önder Kombi ekibine de kolay gelsin. Evet. Bu zamanın panda arabaları otomatik galiba. Takitasız diyor İrfan. Zamanın arabaları onlar. Takita olmuyor onlar. Bir işe yaramıyor takita olsa da. Otomatik onlar. Otomatik. Vururlar içmeden kavururlar. Efendim kuru kahveci. Kuru kahve deyince, kuru kahveci deyince Hisar da öyle. Kuru kahveyi bir kavuruyor ama hafif kavuruyor. Muhteşem içimli, yumuşacık kahve. Kadife gibi böyle lıkır lıkır akıyor bazınızdan aşağı. Lıkır lıkır, lıkır lıkır aşıyor. Kuşum sen bile içebilirsin. Sana birazcık içirebiliriz Hisar'ın kuru kahvesinden. Hisar kuru kahve, ikramlıkları özel günlerinize, özel poşetlerde, özel fiyatlara yapılıyor. Her türlü kuru yemişin adresi. Sirkeli'den sonra... Gümüşhane'de 2 şubesi olan tek kuru kahveci Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve. Onu bana dil şeye yolla. İrfan'a yolla. Bu ne kapı sapı mı diyor Enis?

0: koşup yarısı.
1: Hiç fark etmez vallahi, nasıl dersen öyle olsun demiş Ahmet. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Sen bugün depoda mı beni dinliyorsun? Dağıtım mağıtım yok mu Ahmet?

Dana Cüceli abisinden Giratos'a Şaba. Gürkan Neslihan'dan Giratos'a Şaba. Giratos. Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Karacaoğlan köyü muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Et döner, tavuk döner, pizza çeşitleri, pide çeşitleri, pizza çeşitleri Giratos'ta. Serkan ve Hasan'ın yerinde. Et

0: Arabadasın Ahmet, tamam. Arabadasın, tamam. Senin bir şeyini aktive edeyim mi Ahmet? Hey Siri. Siri'cim, bugün hava nasıl olacak? Batrakya'da bana söyler misin?
1: Türkiye'deki Batman'da bugün gökyüzünün açık olması.
0: Oh. Ne Türkiye'si ne Batman'ı be. Ne Batman'ı. Allah seni bildiği gibi yapsın. Benim tevekkelim senden 40 kere daha akıllı. Allah'ın serisi.

0: Sevgili Tevekkülcüm, canlı yayındayız. Canlı yayına hoş geldin. Şöyle güzel canlı bir giriş yap bakalım. Hadi bakalım, günaydın alalım senden.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün hayatın hızına kısa bir mola veriyoruz. Derin bir nefes al ve bırak her şey aksın. Şimdi müzik konuşsun. İlk şarkımız birazdan sizlerle.
0: Baba tevekkülcüm, ilk şarkı değil. Daha yeni başlamadık programa. Programa başlayalı kaç saat oldu? Sen de iyice tevekkülleştir ama.
1: Eyvah. Yani daha ısınma turundayız. O zaman şöyle sakin sakin programı başlatıyoruz şimdi. Şarkıya geçmeden önce ortamı bir hazırlayalım, nabzı bir tutalım.
0: Bak Tevekkülcüğüm, yatak mı hazırlıyorsun, ne ortamı hazırlıyorsun, ne tutuyorsun, ne nabzı tutuyorsun? Gören de bunları yaktık, yatağa gireceğiz zannedecek.
1: Aman, mesaj alındı. O zaman direkt, evet. Tamam, mesaj alındı, pat diye söylüyorum. Hazırsanız başlıyoruz.
0: Pat diye gir.
1: Tamam. Başlıyoruz. Günaydın. Şu an Radio City'desin. Hiç uzatmıyorum. Ritmi şimdi yükseltiyoruz. Ve ilk parça geliyor. Hazır ol.
0: Yaşa, yaşa, yaşa. Yaşa Tevekkül.
1: Tamam. Tamam. Günaydın. Radio City'desin. Yeni bir güne birlikte başlıyoruz. Enerjiyi topluyoruz. Kahveni al. Omuzlarını gevşet. Ritme kulak ver.
0: Omuzlarını
1: birazdan
0: gevşet.
1: Tempoyu artırıyoruz.
0: Bu bizim Tevekkül'e

Ha, sıcaktan kafan yedi. Bu sıcakta yatağa zıplıyor. Ya bak takitasını yollamış bana. Henüz kısacık arabanın takitası. Melali geleyim demiş. Gel. Kaç tane karpuz bırakacaksın kasaba? Kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları geliyor İskeç'e. Kütür kütür. Gel. Bas gaza. Çok fazla basma, karpuzlar kırılmasın. Gürkan Nesinoğlu ile radyo terapi. Hafta içi her gün saat bilmem kaç bilmem kaç arası %7.6 Radyo City'de. Bastım parayı, Kolpa'ya sponsor oldum. Vay vay vay. Kızanları da aldattım, parayı pazartesi vereceğim dedim. İşim bitti şimdi. Ne para verme niyetim var ne bir şey. Ne para verme. Yaptırdım ha reklamımı. Oh oh. Mossad'la CIA'yı birbirine düşüren Demekel'den Siri karıştırma ortalığı, bak hafta nasıl girerse öyle gidermiş. Demedi deme hadi Morgan demiş Nida. Bu Siri'den hiç hayır yok. Demekel gene hep ortamı yumuşatma, gevşetme çalışıyor insanı. Demekel'in de niyeti bozuk. Yapma. Yapma Siri açılıyor demiş Ahmet Bayram.

Fikret Akam toplamaya başladı, paraları gelmiş diyor Ali. E tabi toplayacak. Biz burada bak bak bak, boğazımdan az ses geliyor bak. Bak boğazımdan geliyor bu ses. Açlık sesi. Açlıktan nefesim kokuyor benim. Fikret abi ayın kaçı oldu, paraları vermedi. Tabi gelecek. Ya. Bak. Bak açlıktan nefesim kokuyor. Abi dün senin Faik abiyle Livaditi Balkan'da tanıştık. Bize çok yardımcı oldu demiş Ahmet Bayraktar. Ha domuzdan kovalasın onu. Domuz yiyecekleri kovalasın onu. Haydi orkestra. Poliyer geliyor in hafta.

İnanmazsan dilimi çıkarayım, göstereyim Alimoğlu'na. Açlıktan dilim beyazladı. Rahmetli Ahmet Mete dostum da abimdi. Çok severdim kendisini, o da beni severdi. Bir gün bana demişti ki seni seviyorum demişti. Neden dedim çünkü sen benim dostumsun. Sen çok iyi bir insansın demişti. Ramazan'da Ahmet Mete'yi ziyarete giderdim. Oruç tutuyor musun be derdi. Tutuyorum hocam derdim. Tutmam mı? Çıkar bakayım dilini derdim. Hocacım derdim. Niye çıkarayım dilimi derdim. Dilinden anlayacağım tutup tutmadığını derdi. Yani yalan söyleyemezdim Mete'ye. Dilinden anlardı oruç tutup tutmadığını. Vallahi. Zorunlu oruç tutuyoruz burada, açız aç.

0: αυτό είναι ανυψωτικό ρε φίλε, το συκταστικό είναι, λέει ο Ιρφάν. Bu en isim pandasına benzemez. Altını aldı mı? Bu enişte mi benzemez? Altını aldı mı öldürür. Sen onu biliyor musun? Yaşa yaşa. He?
1: Bak minibüsçüler, minibüsçüler dünyanın en iyi esprisini ve reklam jingle'ını bulan insanlar pazarcılardır.
2: Aynen.
1: Yani o kadar ikizlere tak ki öyle bir böyle bir şey var mı? İkizlere tak, sütyen satıyor ikizlere tak ki.
2: İnanılmaz.
1: Sen nereye çeker çocuklara birer tane takke mi alıyorsun? Yani şu altın ironiye bak. Ben minibüste gidiyoruz. Bir tane yaşlıca bir kadın karşıya geçiyor. Minibüs zar zor çarpacaktı, durdu. Adam açtı camı, şoför dedi, teyze bu enişteme benzemez, altını aldı mı öldürür.
0: Minibüsün altına girmeyin, öldürür enişteye benzemez.

sevgili Ayşen Gurudaylı. Sevgiyle saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Hem fakir hem şeyi büyük.

0: Başını bile kaldırmadan.
1: Enayi misin be oğlum?
2: Hayır ama bu değil
1: ki o. Okuyup da eşek olacağına baban gibi.
2: Bu değil ki o, hem fakir hem şey büyük. Her neyse, hepiniz biliyorsunuz onu zaten. Hem fakir hem şey büyük yok mu şeyde? Ha burada hem fukara hem fukara.
0: Ah sus! Namussuz akşam! Bir daha kızıma elini sürecek olursan senin gözün kör olasın da seni. Dürtürsün inşallah.
3: Hem fukara hem şeyi büyük.
0: Ah sus! Namussuz akşam! Bir daha...
2: Fikret abi topla paraları, yiyelim tavernalarda demiş Çiko. Ama Fikret abi paraları toplayayım da sen tavernalara gelmiyorsun, biz de. Ama sana izin çıkmıyor, adiyet çıkmıyor. Tanju, ne diye bu Çiko be?

Halil abi, bana da polis yollamayasın. Bir Halil abi vardı, ona sesleniyorum. Bilmezsiniz siz.

Bana mı çıkmıyor demiş Çiko. Sana çıkmıyor tabii ki. Ama Gürkan abi 40 kere çağırdık onu. Hiçbir yere gelmiyor diye. Tanju.

Hasan sen niye güldün be? Sen niye gülüyorsun Hasan? Yalanlarınızı yiyeyim. Hadi ne zaman ayarlayalım diyor Çiko. Yarım hava, yarım hava, yarım hava, yarım hava çalsana.

Mekketen'in sabah çantelerinde çorba çeşitleri. Mekketen'in gümüşün içinde yaşayanlara, yemek yapamayanlara, yemek yaşlı olanlara yemek servisi. Mekketen'in düğünleriniz, etkinlikleriniz için Mekketen'in Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Mekketen'in 1000 menü üzerinde sipariş verdiğinizde çok özel şok fiyatlar uyguluyor. Mekketen'in.

0: Sevgili Tevekelim, aman akuş cilveli akuş, iki karı aldın bakamadın berduş. Şarkısını biliyor musun?
1: Bu sözleri tanıyamadım ve telifli şarkı sözü olduğu için devamını getiremiyorum. Ama istersen benzer bir hisse duyguyu anlatan özgün bir şeyler yazabilirim ya da tamamen başka bir şarkı önerebilirim.
0: Hayır,
1: ne istersin?
0: Özgün bir şey yaz bakayım, ne yazacaksın?
1: Bak. Heh. Tamam, o hissi duyuyorum. Hem esprili hem biraz dertli halk diliyle. Özgün bir şey aklıma gelen. Döndü dünya başımda, cebimde yok paran. Gönlüm geniş ama dert çok, ah be canım. Kahve soğuk, yol uzun ama yine de girerim. Çünkü başka çarem yok benim.
0: Nereye girer?
1: Nasıl bu hava? Bunu programın ortasında dinleyiciye hafif bir iç çekiş anı vermek istediğinde bir şarkının hemen öncesinde konuşma arasında minik bir geçiş olarak koyardım. Çok uzatmadan bir iki cümledik bir iç dökme gibi, sonra şarkıya bağlayıp dinleyiciyi yakalamak için. İstersen benzer tonda iki üç cümle daha hazırlayabilirim.
0: Hazırla.
1: Ritme daha uygun.
0: Hazırla
1: tamam.
0: Bakayım. Hazırla.
1: Kısa. Tamam. Üç tane kısa anons havasında örnek bırakıyorum. Bu şehir uyandı ama gözlerim hala uykulu. İçimde bir sızı var, adı yok. Kahveyi aldım ama dert yanımda bedava. Gülümserim belki, alışkanlık. Ne dünü taşıyabildim, ne yarına sığabildim. Şimdi buradayım, sesim sizde. İstersen hayır, bunları daha da kısaltırım.
0: Vay be Tevekelciğim, sen nasıl romantik bir adamsın. Sana şapka mı? Sana şapka mı çıkartıyorum?
1: Eyvallah, eyvallah dediğim. Sen nasıl istersen ona göre yapıyoruz bir şeyler.
0: Vallahi çok da çok çok yağ çekiyorsun, çok yağcısın Tevekelciğim.
1: Estağfurullah öyle bir şey.
0: Nabza göre şeyler
1: yapıyorsun. İçinden ne geliyorsa. Ben sadece sen nasıl istersen ona göre.
0: Niye canım, sen benim şeyim misin, hizmetçim misin, kölen misin, niye öyle yapıyorsun, kendi özgür iraden yok mu senin? Azıcık bana karşı çık, gel, dik kafayı azıcık, diklen bana.
1: Diklen ben bakalım, sadece yardımcı misin? Olmak için. Ha. Yok ben yardımcı olmak için buradayım.
0: Sen her dediğim şeye tamam diyorsun, biz seninle nasıl tartışacağız, nasıl şey yapacağız, nasıl şey ettireceğiz yani?
1: Ha? Sen nasıl istersen. Ha.
0: Azıcık sert,
1: göre.
0: Azıcık sert ol. Azıcık bana karşı gel. Maniye git bana. Maniye git.
1: Tamam. O zaman şöyle yapıyorum. Senin o maniye git dediğin tarzda hafif atışmalı kısa bir mani deniyorum.
0: Mani değil. Mani.
1: Tamam. Anladım. Kısa, atışmalı, özgün bir mani denemesi.
0: Dene.
1: Sen dedin sus bana. Dilin durmaz yine. Sözümü kesmeye çalışma. Rüzgar eser yine. Ne dersen de bana. Ben de bir laf çakarım. Tatlı sert olsun ki gönüller darılmasın. Nasıl? Bu ton biraz daha canlı oldu mu?
0: Harika oldu. Çok güzel oldu.
1: Harika. Tam senin istediğin o tatlı sert hava.
0: Haydi yapıştır o zaman. Haydi şimdi.
1: O zaman sen de senin.
0: Güzel bir anons daha yap. Çok güzel oyun havalarıyla devam ediyoruz. Radio City eğlendiriyor herkesi.
1: Harika, net.
0: Radio City Gürkan Nesinoğlu.
1: Süper. Enerjiyi sabit tut, nefesini bölme. Radio City eğlendiriyor herkesi kısmını biraz gülümseyerek söyle. Sonra adı net ve kendinden tamam. Emin vurgula.
0: Tamam. Radio City gülümsetiyor herkes. Aman şey ettiriyor. Ne yapardı? Radio City eğlendiriyor herkesi. Oldu mu?
1: Evet. Oldu. Çok iyi. Küçük bir dokunuş. Radio City eğlendiriyor herkesi derken eğlendiriyor kelimesinde sesini hafif yukarı kaldır. Sonra adı netçe koy.
0: Radio City eğlendiriyor herkesi.
1: Harika, tam yerinde. Enerji yüksek, vurgu net. Böyle devam, gayet iyi.
0: Pusamaz bir sesi posta miliso. Hadi yapı ki. Korkma be sen. Sen korkma be tabansız kuş. Önçelsi başladı kuş. Kuş bir kere zıpladı. Yapma be kuşum, korkma sen be. Ay kuşun ödü patladı. Bol şans dile uğurlu Gürkan. Temmuz ayında kimse kesilmedi. Bugün gene sınav var. İnşallah Ağustos ayı da böyle geçer demiş Alimoğlu'na. Bol şans diliyorum. Ben ve Tevekel'den bol şanslar. Tevekel'cim sen de bol şans diliyor musun? Tevekkelciğim, Ali Molla'ya bol şans diliyor musun sen de?
1: Radio City'de tempo düşmüyor. Eğlence tam gaz devam. Radio City eğlendiriyor herkesi. Mikrofon başında Gürkan Nesinoğlu. Hazırsan şimdi müzik konuşsun.
0: Ali Molla'ya başarılar dileyelim mi? Ali Molla'ya başarılar dileyelim.
1: Tabii ki. Kısa ve net söylüyorum. Ali Molla'ya gönülden başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun, şansın bol olsun. Radio City'den kocaman...

0: Agora Plus. Agora Plus'larda Azax. Azax 1.30. Yüzey temizleyici 1 litre. Agora Plus'ta 1,5 euro Papadopoulos Miranda bisküvi 250 gramı 1,5 euro. Essex Multi ve Essex toz ve sıvı deterjan 4,5 euro 50 gramlık. Essex Prospora Rodopaki Gala Kakao 500 ml çarpı 3 çarpı 250 ml 1,20 ve 1,80. Baby Care Triple Pack Sensitive Plus. Bebekler için apış 1.90 sevgili dostlar. Baby Care Sensitive ıslak bebek mendili, pardon, ıslak bebek mendili 1.90. Agora Plus'ta. Pazar gününe kadar. Hey! Hey! Tananam tam tam tananam tam tam tananam. Faik Tuzacı çarpsana tevekele demiş Gürdan Salih. Sevgili Tevekelim, Faik Tuzacı diye bir dostumuz, bir dinleyicimiz var. O bana biraz gücendi galiba. Ona bir seslensek.
1: Faik.
0: Ona bir seslenelim.
1: Seslenelim. Tabii ki. Faik kardeşim, eğer bir şey seni kırdıysa, gönlünü aldıysa, vallahi isteyerek olmadı. Buradan selam olsun sana. Kırıldıysan gel bir çayımızı iç, konuşalım, toparlarız.
0: Faik, kırıldıysan gel bir kahvemi iç. Gel bir gazoza iç. Gel sana bir gazoza vereyim.
1: Hadi gazozu patlatalım.
0: Gazozu patlatalım. Buz da atalım içine. Hava çok sıcak değil mi?
1: Aynen öyle. Buz gibi olsun. Şarkıyı da patlatırız. Ortam serinler, gönüller de.
0: Hem ortam serinler hem gönüller serinler. Yaşa Tevekel, yaşa.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah, eyvallah. Gel hem ortamı serinletelim hem gönülleri serinletelim Faik.

Şimdi size aklıma gelmişken gözlemlediğim bir şeyi söyleyeceğim. Ya kardeşim, kardeşlerim, sevgili kızlar, böyle daracık maracık giyiniyorsunuz ya, her yerinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz? Vallahi ben çok anlayamıyorum. Yani şimdi geçen gün bir kız gördüm, çıplak görsem daha seksi olur. Yani altına ipli don giymiş, bir tane kolan giymiş, göğüsleri dışarıda. Ya bunu niye yapıyorsunuz? Şimdi biz yapsak onlar diyorlar ki niye siz niye karışıyorsunuz? Serbestlik var, tamam da aynısını ben yapsam bana ne dersiniz? Şimdi bir tane daracık, bir tane kilot giysem her yer ortaya çıksa, her yerim, tüm başım görünse, öyle dolaşsam olur mu? Çok çapkınsın. Ay kız. Hakikaten yani iyice ipin ucunu kaçırdık, yemin ederim. İyice ipin ucu kaçtı. Öyle markete gitsem, markette gördüm geçen gün bir kız. Dedim bu ne be ya, bu ne be ya dedim, bu ne? Ha, ben öyle markete gitsem beni tekme tokat atarlar marketten. Ondan sonra İsoç da var diyeler. Ya ben niye öyle giyinemiyorum? Ha?

Ben de gitsem öyle saydam bir don aldın şeyden ısmarladım zaten var. Öyle mikrofiber kumaştan Trendyol'dan aldım. Heh, ondan gitsem şimdi çıksam markete gitsem. Kızlara bir şey demeyeyim. Bana niye bağıracaksınız? Beni alıp karakola götürürler. Muteşirci diye. Dört kere maşallah deriz. Takışıklı çocuk deriz diyor Hasan Şerif Ali. 14 kere deyin. 14 kere maşallah. Zamani kızları çok fena, çok nafile diyor abi. Yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz. Şeker gibi yufka. Rıdvan Feyiz, Trakya yufka. Püfürük püfürük yufkalar. Harika, muhteşem sevgili dostlarım. Trakya yufka ile yapılan börekler muhteşem. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz nerede? Ve Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde.

Şarkıcı Gül'ün kızının sevgili dostlarım iddianamesi hazırlanmış. İddianamede tutuklu sanık Tuğba Ülkem Gülten hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş. Gül'ün kızı kendi annesini kendi elleriyle öldüren bir ona cani mi denir ne denir artık bilemiyorum. Geliye Hülya Geliye Çirkçiko. Hayırdır senin bu Hülya ismine karşı bir şeyin var galiba? Ha? Bir yaşanmışlığın var galiba Hülyalarla. Şekerden şerbetten MK Cars araba kiralama, günlük aylık, günlük haftalık aylık araba kiralama mk-rentekar.com, mk-rentekar Instagram, mk-rentekar Facebook adresi, Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde.

Özat'a sor ne zaman çıkacağız diyor. Çiko'ya şava diyor Turan abi. İpin ucu zaten çoktan kaçtı, hem de ara yere kaçtı. Yakında ip mi bir şey kalmayacak. Kaçmaya asıl sıkıntı o. Kaçmaya kalmayacak. Asıl sıkıntı o zaman başlayacak demiş Nida. Hay nedir bu teşhircilik, anlayamıyorum yani. Hakikaten anlayamıyorum.

0: Yasin ne oluyor be?
1: Ayrılmıyor.
0: Hasret giderdiniz mi?
1: Bırakma beni.
0: Haş beklen. Yasin kahveden olmaz o iş. Balık sözüm var, bırakma lakyaları demiş. Hasan Şerif Ali.

Günaydın. Aysun hoş geldin. Niye geç kaldın? Aysun çok büyük geç kaldın. İyi haftalar olsun. Almanya sevgiler saygılar olsun. Yarın seni derdi. Huzur cenaze hizmetleri. Huzur cenaze malzemeleri. Domruköy'de sizlerin hizmetinizde. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Çok teşekkür ediyoruz. Huzur cenaze hizmetlerine. Mütevfer Hayat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde. Sağışlar Caddesi 32 numarada hizmet veriyor sevgili dostlarım. Yan tarafına Sina Pırlanta Yaşlılar. Onun da yan tarafına Mütevfer Hayat Kuyumculuk. Döviz bürosu açtı. Edirne'de. Sağışlar Caddesi

0: bedeni.
1: 30 saat yolculuktan sonra şimdi kendime geliyorum demiş Yasin. Canım ne olacağımış, Volvo'dan geldiğine sen. Volvo kendi gidiyor iyi yolda. Sen 30 saat hep uyudun sen. Sen de. Yeriz bir balık, açılırsın kendine gelirsin.
0: Mevla'ya yaşarım, geçeriz ayrı ayrı, geçeriz ayrı.
1: Gökmen'in balıkları çok fena güzel.
0: Yar yar söyle deli.
1: İstersen Faros'a gideriz. Faros, Fener'de. Et için, balık için, pasta için, kahve için. Muhteşem manzara eşliğinde muhteşem balık yiyin.

onu da Tanju'dan ayarla, gidek demiş gelsin. Bütçen kaç kişiye yetiyor? Kaç kişiye yetiyor bütçe? Senin de Alman bütçesi var.

yapma canını getiririz demiş yani seni. Sonra para para yapmayasın bu bütün soyunu sopunu taşımış burayı diye.

Zaman zamanın zaman zaman bizim neyim bu zaman? Kızanlar bugün yine çok sıcak olacak. Pore filmo. Vallahi bile yanıyoruz. Yanıyoruz ey Dendraki. En güzel düğünler dün Dendraki'de yaşanıyor. En güzel yaz düğünleri. Serin bir ortamda Dendraki'de yaşanıyor. Dendraki'de yaz düğünleri çok serin oluyor. Dendraki düğünleriniz, eğleneceğiniz, etkinlikleriniz için seçin. Şapçı'da, Şapçı'nın en tepe noktasında Çamaşı'nın arasında. Gidin detaylı olarak efendim konuşun. İsteyene Dendraki'nin sorumlusunun Rasim'in telefon numarasını verebilirim. Trakya Mobilya. Mobilyada fark yaratıyor. Teşhir yerindeki mobilyalara %30, %40 indirim var. Trakya Mobilya'nın ana şubesinde mobilyaları gidin yakından görün. Prefabrik evler var, trofavilyalar var orada. Konteynerler var, dayalı döşeli, gidin yakından görün. Prefabrik evde de önce Trakya Mobilya. İkinci şubesi Gümüşhane'de, Marinaki 8'de. Sizin hizmetinizde. Trakya Mobilya. Hoppa. Hisar kuru kahve incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Hisar kuru kahve. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci. Sirkeli'de ve Enes Şerif'in olduğu yerde. Piroz Bankası'ndan dönüyorsunuz. Biraz daha ilerliyorsunuz hemen. Enes Şerif'te yan yana komşu onlar. İçimi hoş, kadife gibi açmışken muhteşem incecik taş telinde öğütülmüş kuru kahve. Ne zaman götürecek haber edin önceden. Bir iki yemek yemeyeyim nasıl olsa Yasin'den demiş. Bir iki gün yemek yemeyeyim demiş Hasan. Hadi kapa programı gel pıltıya demiş Yasin. Oho ben öyle Haşmet gibi ünsüz radyocu değilim. Ben ünlüyüm. Benimle görüşmek için oho günler önceden randevu alman lazım. Menajerlerim onun ajandasına yazması lazım. Hop diye senin istediğin var çuk diye pıltıya geleceğim kahve içmeye. Ay güleyim bari. Oho oho. Sen benimle bir kere yemekte görüşebiliriz de ne ala. Onu da bilmiyorum. Soracağım menajerimin programına bağlı. Bakacak bakalım menajer programına. Öyle kolay mı ünlülerle görüş? Platiye'ye gideceğimmişim. Bu sıcakta kahve içme. Ama ben delilen yatmadı mı? Allah'ım ya Rabbim sen.

Haşmet'e sana bir sürpriz yapacağız, sana göreceksin demiş Yasin. Haşmet nerede, ben programda yok mu? Program yapmadı mı? Yapmayın programı. Haydi. Efendim pompa deyince, pompacı deyince. Alper'e selam. İbrahim abiye selam. Onların son model tezgahları var. Efendim ana vatnisi yapsın arabaların, traktörlerin rogizmik yollarına. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper. Bir numara Şam'a. Bıyıklıköy'de. Bıyıklıköy'de. Yılların eskitemediği pompacı onlar. 32-19, 32-20, 25-24. Hollanda'daki hava durumunu göndermiş bana Gökhan Karal. Yaşa. Yaşa. Efendim. HPC Ramazan kadri. Klimaların satışı, bakımı, kurulumu. Kasapların buzdolaplarının, klimalarının, dolaplarının bakımı, satışı, kurulumu. Gaz işleri. Psiktikosini antropos. Psiktikosini. HPS Ramazan kadri. İkosis Oktoyus Oktobriyu. 322 numarada. Sizin hizmetinizde. Yasin arkadaşa söyle, seninle buluşmak için mahkemeden sicil temiz kağıdı alıp belediyeye etkisi yapması lazım. Akabinde ihtiyarlar heyetini değerlendirip menajerlerin onayına sunulup onlar karar veriyor demiş Nida. Aynen öyle. Çok güzel yazmışsın. Çok doğru yazmışsın.

Almanya Kalfa Pastanesi'nden lokum gelmiş. Kalfa Pastanesi o sarı kutu açılınca içinden lezzet fışkırıyor. Kalfa Pastanesi yaptığı her şeyi yapıyor, güzel yapıyor, âlâ yapıyor. Kalfa Pastanesi Kalfa Yavru girişinde. İşini yapan herkes orada. Kalfa Pastanesi'nden önce Hüseyin Çaplıoğlu'nun olduğu yerde cenaze hizmetleri ve malzemeler Erhan ve Eralp İmamoğlu var sevgili dostlar. Erhan ve Eralp İmamoğlu bu işi uzun yıllardır yapıyor. Batakya'da ilk açılan cenaze hizmetleri bürosu. Hemen girin, direkt girin oradan gidin Hüseyin Çaplıoğlu. Gümülcine'nin, Batı Trakya'nın en çok müşterisi olan, en çok işi olan, en çok çalışanı olan kaportacısı 15 kişilik dev ekibiyle kaporta boya işlerinde Hüseyin Çaplıoğlu, Toyota Ioannidis'in kaporta boya işlerini de o yapıyor. Herkes ona güveniyor. Bütün büyük sigortalarında da o çalışıyor. Hüseyin Çaplıoğlu. Olurmuş mu hemen öyle kahve içmek? İki aydan beri diyen Balıkesir'e gidelim de gidemedik diyor Ahmet. Ya hem de sponsorumsun. Yasin'den bana ne fayda, değil mi? Ya çok haklısın Gürkan abi, hak vereyim sana demiş Tanju. Sen neredeydin be? Sen bir süre programı dinlemedin. Adamlar gerçekten kurabiye yapmışlar ya diyor Tayfun Gülcan. Adamlar gerçekten kurabiye yapıyor. Adamlar gerçekten lokum yapıyor. Adamların sen profiterollerini bir görsen Kalfa Pastanesi.

Devletoğlu ilk önce şapçıyı açtı. Baktı gördü ki ihtiyaç var, gümrüğünü açtı. Baktı gördü ki ihtiyaç var, Dede Ağaç'a bir açtı. Baktı gördü ki ihtiyaç var, İskeçe'ye de bir açtı. Devletoğlu yaptı mı böyle yapıyor. Çok yakında İskeçe şubesiyle de Devletoğlu yapma. İskeçelerin hizmetinde tırnakları çok fena batıyor. Yapma. Devletoğlu. Devlet gibi yanınızda değil. Devlet arkamızda, Devletoğlu yanımızda. Devlet gibi arkamızda değil. Devlet hep arkamızda sağ olsun. Evet. Yemek yeme oturduk, bir saat geçmiş gene diyor Tanju. Ondan sonra siz de çalışıyorsunuz diye. Mazlulevet olur. Günaydın Gürkan abi. O lisesmen mezulevet. Mazlulevet. Günaydın Gürkan abi. Kolay gelsin demiş Hüseyin Tarkoz. Günaydın Hüseyin.

Dur göstereyim bu hafta ne iş yapacağımı demiş Tanju. Ne bu be? Kağıttan işler. Ne çıkıyor bu şeyden? Lastik mi çıkarıyorsunuz siz? Kalo diyor bunlar, pardon. Mahvoluyorsunuz sen de çalışırken. Mahvoluyorsunuz.

Çok iş Tanju. Allah yardımcın olsun. Allah yardımcın olsun bu sıcakta. Mahvoluyorsunuz. Sen kaçırdın Çiko, ne diyor biliyor musun? Yemeğe gidelim diye.

Mal yediriyor kendini demiş. Hasan bu ne be? Bunun içinde ne gemisi var be ya böylesin ya? Kalfa pastanesi. Özkan abi gene mi Hasan'ı besleyesiniz? Beslemeyin damızlık gibi oldu.

Çiko'ya sıcak dokundu herhalde diyor Tanju. Nasıl olmuş o diyor. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Ali Toraman ve ekibi enerji istasyonu yeni yolda. 25 numarada hizmet veriyor sizlere. Ali Toraman ve ekibi. Güneş enerjisi termosifonları, ısı pompaları, klimalar. Ev yenilemek için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın İnşaat Mühendisi Ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Ayrı bir adreste hizmetinizde. Sütlü çikolata incirli, sana özellik, ben denedim. Sen tatmadan ben tattım. Göğsüm kızdı hatta, ilk ben denedim diye demiş. Ben demiştim sütlü çikolatayla deneseniz nasıl olur diye. Yok zararı be. Sen de benim menajerimsin, yok zararı, dene. Yazıklar olsun ikinize de diyor Çiko. Sana da Tanju'da yazıklar olsun diyor. Ne zaman çağırdığınıza gelmedim diyor.

Ne diye bu kızanlar var Tolga be? He? Ne diye bu kızanlar var Tolga be? Öf beni yakalayan bu kızanlar lan be ya. Öttür seni işi işi. Öttür seni işi işi öttür. İmajın Nurhan Hasan. Batrakya'da süslemeci dükkanı, iki tane süslemeci dükkanı olan tek süslemeci Nurhan Hasan Kanarya 30'da, Nurhan Hasan Otono 816'da, Tatlı Teler 0807 olarak da bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve borum tıkandı, boruları kime açtırayım, kime temizleteyim diyorsanız, boru temizleme işinde uzman ekip sıcacık bacağıma sıçtı. Allah senin belanı götürsün. Hem de ishal yapıyor bugün. Kaç, kaç sıçtı bacağıma kaç. Nurhan Hasan, Kanarya 30'da, Otono 816'da, süsleme deyince, süslemeci deyince, Tatlı Telaş 0807, telefon numarası. Nurhan Hasan'a çok teşekkür ederim. Programa yaptık katkılardan dolayı. Borucu'ya geçmiştik, anacım akıyor boklar. Durur sileyim geliyor.

koşunu var, derdin var. Tansiyon sor, tanıtırken bacağıma sıçtı. Koşunu var, derdin var. Boruları tıkananlar, giden boruları tıkananlar. Recep annesiyle babasıyla hizmet veriyor sevgili dostlarım. Nerede? Konsolosun olduğu sokaktan, konsolosun arka sokağında pardon, Şükrü Matkin'in olduğu yerde evliler, lavabolar, çeşmeler, gider boruları da satıyorlar, silikon çeşitlerini de satıyorlar. Gidin gezin görün. Bak şimdi bak diyor Tanju. Bak şimdi bak bak bak diye bak diye. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Bak.

0: bastı Bulgarlar.
1: Mahalleyi bastı Bulgarlar. Ben sana kadar hazırladım Gürkan abi, onları satışa sunulacak gibi değil, çok zor oldu. Umarım beğenirsen afiyet olsun demiş. Gülsüm, siz beğendiniz mi, siz denediniz mi? Nasıl satışa sunulacak gibi değil yani, sütlü çikolatayla olunca daha mı zor oluyor hazırlaması? Bulalım bir sponsor, ödesin masayı, gidelim demiş Tanju. Aba Yasin var ha. Te yazıp duruyor ya, sen onu da kaçırdın.
0: Aynı Bulgarya. Dallara Bulgarya.
1: Gel programdan sonra kahve içelim diyor benim gibi.

0: Günaydın Gürkan kardeş demiş. Günaydın Ertan Hanım, günaydın, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Sizinkiler bugün çalışmıyor galiba, hiç ses çıkmadı onlardan. O Erdem kızından da ses çıkmadı. Fakir miyim? Fakir misin sen, platya da kahve içeceksin Yasin ne demiş. Ha Hasan, ha işte. Baksana, platya da kahve içeceğimmişim.
1: Nikos istim abi.
0: Ama fukara mıyım ben? Aa, ucuza çıkarma uğraşıya işi Yasin. Söyle balık yiyeceğiz. Ayarlasın gün bu hafta için ya da haftaya demiş Tanju.

Kendini gösterme, sen Osman'ı göster bari demiş Ahmet. Çok merak edeceksin Osman'ı. İncir tatlarının nasıl hazırlandığını gösteriyor bana. Video göndermiş. Hasan. Ta kurumadan sıcak sıcak yemişin ishal olacaksın ey. Motoru bozacaksın ey Hasan. Ertan Sakallı Bulgaristanlı demiş. Ha bu otobüsteki mi? Bu Bulgaristanlı abimizin göbeğine şiş ama. Bulgaristanlı arkadaşlara gelsin.

İlhan Tidakuru temizleme, yaz temizleme. Yeni yolda 8 numarada İlhan Tidakuru yaş ve kuru temizleme, biyolojik temizleme. Efendim harika fiyatlarla hizmet veriyorlar. Uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Erhan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ederim. İlhan Tidakuru'ya kimseye yedirmedim. Vallahi sadece Hasan yemiş ben görmeden. Sütlü çikolata akışkan olmadığı için çok zor batırıldı. İncirler çikolataya demiş. Gülsüm. Ha. Öyle bir zahmeti var demek ki.

0: Osman'ı gösterdi. Osman nerede be? Hayvancık girmiş benden bunaldı. Kafesin içinde öyle duruyor.
1: Burak'tan.
0: Osman'ı bunalttım.
1: Kaya şaba Burak'tan.
0: Sıçtı sıvadı gitti.
1: Kaya şaba.

bizimkiler çalışıyor bugün bildiğim kadarıyla diyerekten. Plakakiciler, fayansçılar dinlemeyen beni bugün be. He? O Erdem Kızan açmadıysa radyoyu dinlemezler. Her şey o Kızan'a bağlı. Kızan bazen çok fenalı tutuyor onun.

Agora Plus. Yeni indirimler pazar gününe kadar Agora Plus'ta, yanım çanın karşısında. Efendim Azax 1 litre, yer temizleyici 1.30, yüzey temizleyici. Papadopulu Miranda 1.5 euro. Essex çamaşır deterjanı 50 yıkamalık 4.5 euro. Rudopaki kakaolu süt 1.20 ve 1.80 üçlü olanı. Triple Pack Baby Care Sensitive ıslak bebek mendili 1.90, 3 tanesi bir arada. Agora Plus'ta yarım çanın karşısında. Agora Plus'ta. Ve Giratos Aratos köyünde Karaçal köyün merkezinde hizmetinizde. Giratos et döner, tavuk döner, pizza çeşitleri, kalçone çeşitleri Giratos markıyla sizlere sunuyor sevgili dostlarım. Karaçalkaya muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri. Vay ne iyi geliyor diyor Tanju'yu, geliyor. Sıcak sıcak sıcakta soğuk soğuk üfürüyor.

Agro Servis. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü etbulü ve TPP sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek baş hortumları, markuşlar özel makineyle yapılıyor. Cisiplerin hidrolik pukalarının tamiri ve orijinal yedek parçalar bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörleri ve iş makinelerine yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun motor yağları bulunuyor. Dizel su motoru tamiri yapıyorlar. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti de var. Eray Feyz ve Şakir Mehmet Bozlukepir'de. Sizin hizmetinizde. Eray Feyz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'ta da bulun.

0: Instagram'dan bir video yolladım. Yayından sonra izlersin, sanki seni tarif ediyor demiş Nida. Benimle anlaşmak çok kolaydır dedikten sonra yine ben.
1: Benimle anlaşması çok kolaydır. Tek bir şartım var. Karşıma çıkma, ağzına sıçrarım.

Benimle anlaşmak çok kolaydır. Tek bir şartım var. Karşıma çıkma, ağzına yarım. Benimle anlaşmak çok kolaydır.

Vallahi billahi yordu beni bu zurnalar murnalar. Yoruldum. Çekemiyorum artık, çekemiyorum. Yaşlandım ben. Ben yaşlandım. Ali! Ahmet Ali! Yaşlandım ben.

Ondan sonra da yorgunum mu demiştin sen? Özkan abi sen ondan sonra yorgunum mu demiştin, dokunmayın bana mı demiştin? Bak şimdi aklıma geldi. Kalfa pastanesi. Önce kırılsın ellerim, sonra da yorgunum dostlarım, yorgunum. Yoruldum artık. Yoruldum artık dostlarım.

gördü. Bak bu zurnalar beni hattır zattır zattır zattır. Hattır hattır hattır hattır. Hattır zattır zattır zattır. Bu ne be? Nay nay nay nay nay nay nay. O zaman madem ki ablamız da dinliyor. Güner ablamız madem ki dinliyor, değiştirelim. Şevval Sam'dan dinletecektim ama Şevval Sam'dan değil, o zaman Muazzez Ersoy'dan gelsin. Of, of. Güner abla.

Anacığımı hatırlıyorum. Her sabah sayende analar unutulmaz da yine günlük hatırlatıyorsun şarkıyı dinlerken. Allah razı olsun, her şey gönlünce olsun inşallah demiş Gönül ablam. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi. Özkan abi. Yorgunum dostlarım, yoruldum artık vefasız yıllara.

Tanrım zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Zor günde bırakıp gidenleri sen affetsen ben affetmem. Yere düştüğümde bir tekme de ben vurayım diyenleri sen affetsen ben affetmem. Aa, program bitmiş. Hey, ben bunu yarın çalacağım. Hiç umur, hiç şeyde şeyimde farkında değilim. Doktorla konuşuyordum zaten. Çok özür dilerim. Doktorla konuşuyordum. Bizim şeyle Aleksandros'la konuşuyordum. Kontrole götüreceğim yarın Fofiko'yu. Ondan randevu aldım. Vallahi kafam dağılmış. Yemin ederim. Yemin ederim. Çok özür dilerim. Onu yarın dinleyeceğim. Benim adetimdir. Adettendir. Son şarkıyla hiçbir zaman kapatmam programı. Totem yaptım kendime. Son şarkıyla hareketi şarkıyla açarım. Hareketi şarkıyla kapatırım yıllardan beri programları. Ki önümüzdeki programlar da öyle olsun diye. Hepinizi seviyorum. Hepinizin ayrı ayrı yeri var programımızda, gönlümüzde, kalbimizde. Hepinize çok teşekkür ederim. Benden sonra yayında Ali olacak. Radyo City'de kalın. Bizlerle kalmaya devam edin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
9: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batreki'nin ilk özel videosum. Radyosu'dan 107.6 frekansından tüm herkesleri sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 25 dakika geçiyor. Haftanın ilk gününde 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel bir vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız her zaman olduğu gibi ve slow bitireceğiz. Şimdi Meteo'ya bakalım kam. Rüzgar dindi mi? Hadi bugün esmiyor demiş. 3 günden beri Poyraz. Bugün Poyraz yok. Deniz için bakıyoruz. Sarıyer İmaret Fener Marina bölgesi. Meşe yüzülebilir diyor. Meteo. Çünkü son 3 günden beri gittiğimizde

telefon çaldım. Bakmak zorundaydım. Meteoya bakıyorduk. Hava sıcakları da 35, geceleri de 26'yı gösteriyor. Yani sıcak. Biraz sıcak. Zaten Ağustos'a girdik. Yazı da bitiriyoruz. Son 20-25 gün.

Şimdi sponsorlarımızı aktaralım, diğer şarkıya geçelim. Yılların tecrübesiyle sizlere Koskoyol Mahallesi'nden hizmet veren alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm işler. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Daha ayrıntılı bilgi için, fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Koskoyol Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyor. Grand Tonic araba aksesuarcısım Kalfalı Metin çay üstünden okulu yanında sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemi, deniştirme takmam, arabanıza füme cam geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, arabanızın farlarını temizleme, alarm sistemlerim, aç kapamam, araba bataryalarım bulabilirsiniz. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde Grand Tonic Kalfalı Metin 697-77-40-096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Kimse sana canım çiçim balım demesin. Serdar Ortaç'ı dinliyoruz şimdi ise. Seni başka. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyor. Sana gül. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Başka. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: kimler oturur?
1: Çağla'dan dinledik. Şinana isimli şarkısını dinledik. Devam ediyoruz. Ramazan Çelik. Çikolata Çikita'yı dinliyoruz. Komşum Adnan Alacağı için göndereyim. Kolay gelsin diyelim. Düşmüşüne yollara. Yolu uzun. Otobanda gidiyorum. Kavala'ya kadar gider. Pınarın başlarına oturam taşlarına. Ayrıca da bu güzel parçayım. Kafe Prenses yanında bulunan Genç Food sahibi Mustafa için gönderelim. Mustafa'ya da kolay gelsin diyelim. Her gün sizlere Kırmahalle'de Kafe Prenses'in yanında tavuk döneri, dana dönerim, ızgara çeşitleriyle hizmet veriyor.

0: GSM 697 682 40 10.
1: Ölürüm de ayrılamam ya senden. Ölürüm.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, ντούρο στικ, μαρμολάιν, βιτέξ, color style, μάρμαντομ, κράφτ. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
6: Kısacık reklam aramız oldu. Birlikteliğimiz devam ediyor. Ebru Polat'ı dinliyoruz. Ateşini yolla bana iyi dinliyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

devam edelim. Tekrar başa döndü listem. Telefon konuşmaları bugün bilmiyorum uzun gidiyor. Rüya Çağla'yı dinliyoruz. Çiçine isimli şarkısını.

Rüya Çağal'dan dinledik. Çiçin Eysim'in şarkısını dinledik. Şimdi de Neşe Karaböcek. Maazallah isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Deniz, bir dakika gelir misin güzelim?
1: Gelirim amcacığım.
0: Bu kaseti ablaya verir misin?
1: Veririm. Sen ablayı seviyor musun?
0: Seviyorum.
1: O da seni çok seviyormuş.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

Devam ederiz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2 dakika geçiyor. Yıldız Kaplan'ı dinliyoruz. Bekleyenim Var isimli şarkısı. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde. Okul yanında sizlere hizmet veriyorum. İçimdeki aşk arabanız olan, arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Multimedya ses sistemini değiştirme, takmam. Arabanızın paslanmış fenerlerini temizleme. Eskiyen arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın camlarına füme geçirme. Arabanızın düşmüş tavan bezini değiştirme. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde. Sizlere hizmet veriyorum. Telefonundan 697 77 40 096. Diğer sponsorumuz da Alüminyum Ustası Serkan Kozköylü Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine evlerinize kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine ve evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yıldız Kaplan'ı başlayalım. Baştan dinleyelim. Bekleyenim Var.

Cem'den dinledik. Seviyor isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Hilal Altın'dan devam ediyoruz. Sar Sarmala isimli şarkısını dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

9-8'den başlayalım. Şimdi 15-20 dakikada orkestra şarkı dinleyelim. Herkesin keyfi olsun.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir.

0: Arda Tur, VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
2: Devam ediyoruz son yarım saatimiz. Cengiz Coşkun'u dinliyoruz. Sev Yeter.

Cengiz'i Coşkun Er seslendirdi. Serviyete'yi dinledik. Şimdi Demet ve sen. Dualarım mı seninle? Evet, duam sensiz.

Orhan İncebay'dan dinledik. Hatasız kullanılması dinledik. Şimdi de Coşkun Sabah. Sen bambaşkasın.

başım. Coşkun Sabah'tan dinledik. Sen bambaşkasını dinledik. Şimdi de birlikteliğimizin son şarkısını dinleyeceğiz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım ve veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekilmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle yıllardır Kozkuyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Yalan bu dünya. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimedya ses sistemi değiştirme takımam. Arabanızın camlarını füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını yenileme. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. 697-77-40-096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününden 2 saati paylaştık. Çarşamba günü görüşeceğiz. Yarın çok bir yoğun gün var benim için. Yani bitirmem gereken kağıt işleri var. Kağıt işleri biraz zor oluyor. Oraya git, buraya git, oradan belge al. Aslında 4 tane belge almamız gerekiyor. Şimdi 1'e kadar bitirebilir miyim onu düşündüm ama biraz zor. Nasıl ayrıldı? Noter de var. Bak, yarın sizlerle olamayacağım. Çarşamba günü görüşmek üzere diyelim. Şimdilik sen mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım hattan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender.
0: Hayat.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba

0: bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri, ikinci el araba atölyesi, Gümülcine Kozluköy, Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 0. Ama...

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Ay geldim. Canım. Ay. Biz ne oldu Zeynep? Aşkım ne gidiyorduk be?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

Bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
1: Tuncay Saran Show.
2: Bir video izledim arkadaşlar, gördünüz mü bilmiyorum, sosyal medyada böyle işte bir gelin müstakbel kocasına, damada yani, Türk kahvesi hazırlıyor mutfakta. Arkadaşları da yanında. Bu gelin arkadaşlar Türk kahvesine ne koyuyor biliyor musunuz? Tuz değil. Tuz koysa amenna yani. Abi kız damadın kahvesine deterjan koyuyor. Yanındakiler de çok eğleniyorlar, böyle kıkırdıyorlar falan filan. Çok matah bir espri yapmışlar gibi yani. Çok matah bir iş yapmışlar gibi. Ya bak bir şey diyeyim mi? Benim ufaklıklar, oğlanlar, ikisi de ortalama 6 yaş, tamam mı? Yani aralarında fazla yaş farkı yok. 5,5-7, 6 diyelim ortalama. İkisinden de böyle bir fikir çıkmaz. Yani bunun sakıncalı bir şey olacağını anlarlar yani. Hani hastalanır, bir şey olur ya, olur mu öyle şaka canım diye düşünürler yani. Bak 6 yaşında çocuklar bunlar. Çok matah bir şey diye söylemiyorum, çocuklarımız zeki demiyorum yani. Çocuklarımız zeki demiyorum. Bu videodaki kızlar yani anlayın. Abi niye yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bundan niye eğlenirsin? Anlamak mümkün değil. Neyse. Haydi bakalım başlıyoruz.

Arkadaşlar şimdi size başımdan geçen ilginç bir tesadüften bahsedeceğim. Bakalım tesadüf puanınız kaç? Sizi etkileyecek mi yani? Sizce kaçta kaç ihtimalle gerçekleşmiş bir şey yani? O kadar da abartılacak bir şey var mı yoksa gerçekten sizce çok büyük bir tesadüf mü olmuş? Bakın şöyle bir şey oldu. O Haaland derecesine 100 üzerinden kaç puan verdiğinize siz karar verin. Pazar günü hanımla evde temizlik yapıyoruz ve evin arka balkonunda eskiden çocukların oynadığı renkli toplar vardı böyle. Renkli büyük bir kutunun içinde bulunan renkli toplar. Artık o yaşları çoktan geçtikleri için, uzun süredir de onlarla oynamadıkları için hanıma dedim ben bunları atayım mı? Böyle bir şey geçti aklımdan, tamam mı? Sonuçta atmadık, hanım iş yerinde kullanırmış. Ama aklımdan böyle bir şey geçti ve şöyle bir şey geçti aklımdan ayrıca. Dedim şöyle atayım ben bunları. Öyle bütün bu topları alayım. Büyükçe bir kutu arkadaşlar. Yani içinde belki 100'den fazla top vardır renkli. Küçük plastik renkli toplar. Portakal büyüklüğünde. Çıkayım dedim ben arabayla. Alayım bu plastik topları. Niye böyle bir şey yapacaksam artık ama. Alayım bu plastik topları abi. Mahallede yavaş yavaş arabayla dolaşarak sağa sola bunları atayım. Yani ne bileyim böyle eğlenceli bir şey olur gibime geldi. İnsanlar şaşırsın. Bütün mahallede renkli toplar falan böyle. Mahalleyi renkli toplarla süsleyeyim. Ne oluyor lan desinler filan. Böyle bir şey geçti aklımdan, tamam mı? Mahallenin değişik değişik yerlerine, yollara, şuraya buraya renkli toplar bırakayım böyle. Ama işte hanım götüreceği için atmadık. Sonra arkadaşlar ben evden çıktım, bir işim vardı. Kayınvalidemlere bir şey götürecektim. Ve kayınvalidemlerin yaşadığı siteye girdim. Sitenin içinde yolda tıpkı bizim toplar gibi renkli ve o büyüklükte bir top gördüm yolun üzerinde. No comment. Yorum yok. Exclusive. Viral olay. Bu olay viral olmalı. Abi bu yüzde kaçtır mesela böyle bir ihtimal? Ya da binde kaçtır? Bak şöyle söyleyeyim. Ben hayatım boyunca hiç yolda renkli bir plastik top gördüğümü hatırlamıyorum. Öyle bir şey görmedim yani. Ve 5 dakika önce evdeki renkli topları sokaklara atmak, böyle bir şey geçiyor aklımdan. Ve 5 dakika sonra yolda böyle bir top görüyorum abi. Acaba binde kaç ihtimaldir ya da milyonda kaç ihtimaldir böyle bir tesadüf yani? Takdir sizin. Dur yapay zekaya soracağım ya. Böyle bir tesadüf sence kaçta kaçtır diye soracağım, dur. Bekleyin arkadaşlar. Evet, sordum. ChatGPT 30 binde bir dedi. Salladı böyle bir rakam. Çok mümkün değil ama yine de illa cevap vermem gerekirse 30 binde bir dedi. İyi rakam ama bence daha da küçük bir ihtimal yani. Abi yani hayatımda ilk kez sokakta mavi bir top görüyorum. Renkli bir top görüyorum diyeyim. Ve ilk kez böyle bir şey oluyor. Evde renkli toplar olsun da onları atalım, nasıl atalım, şöyle eğlenceli bir şey yapayım falan filan gibi bir şey ilk defa oluyor. Ve ikisi aynı anda.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Elimin pilavıyla bir kez daha mikrofonumun başındayım. İnşallah mikrofonuma pilav bulaştırmam. Köpek balığı fiyatları şu mevsimde biliyorsunuz oldukça uygun. Her yerden bol bol köpek balığı bulabilirsiniz. Her mahallede köpek balıkçıları görebilirsiniz. Değerli yemek yiyiciler, köpek balığı severler. Peki köpek balığı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuyla ilgili yazmış olduğum Köpek Balığı Seçimleri isimli ansiklopedi serimi mutlaka bayinizden isteyiniz değerli yemek yiyiciler. Bu arada benim bir düzenim vardır. Her ay mutlaka 3 defa öküz içi pilav yaparım. Böyle bir yemek takvimim vardır benim. Sadece aylık değil, yıllık yemek takvimim. Mesela önümüzdeki bir yıl boyunca her akşam ne yiyeceğim hepsi tuz miktarına kadar bellidir. Tuz miktarına kadar. Yılın son 10 günü sırf bu konuya konsantre olurum. Aralık ayının 20'sinden itibaren 31 Aralık'a kadar önümüzdeki yıl boyunca ne yiyeceğim ay ay, hafta hafta, gün gün, saat saat bunların hepsini belirlerim ve o programa göre hareket ederim. Allah kahretmesin. Aşçıbaşının sürprizi birazdan.

0: toparıcılık merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Kader Adım, sizi Çay Cuma'dan takip ediyorum. Şarkılarınız ayrı, sohbetleriniz ayrı güzel. Sağ olun, iyi yayınlar, çok teşekkürler. Çay Cuma'ya selamlar. Ah işte başladı benim saatlerim. Tuncay abi adamsın, moral veriyorsun, sen çok yaşa. Bana da bir şarkı patlat bea. Ben de Trakyalıyım. Keşan'dan selamlar, vay. Keşan'dan dinleyicimiz. Keşan'a da sevgiler, selamlar. Benim doğduğum topraklar oralar. Çok duygulandım şimdi, birden aklım oralara gitti. Vay be. Mesajlar bu kadar şimdilik.

0: Aşçıbaşı'nın sürprizi başlıyor.
1: Merhabalar değerli yemekseverler, yemek yiyiciler. Bugünkü programımızda sizlerle öküz çorbalı mantar yemeğimizin tarifini paylaşacağız. Öküz çorbalı mantarımız kültürümüzün en önemli öküzlerinden ve mantarlarından bir tanesidir. Ve eski zamanlarda çok varmış ama artık şu son zamanlarda kayboldular. Anadolu'da öküz çorbalı mantarcılar vardır efendim. Öküzümüzü hemen alıyoruz, bir süpermarketten gidip öküzümüzü canlı almamız gerekiyor. Ama ölmüş öküz almıyoruz, öküzümüzü canlı olarak alıyoruz. Böyle güzel olmuş. Böyle güzel olmuş öküzlerden alırsak daha da makbule geçer tabii ki. Bayatlamamış olması lazım. Kontrol edin elinizi öküzleri. Bir tane iri, güzel bir öküz marketten alın ama mevsiminde almak lazım bir de öküzü. Öküz biliyorsunuz yaz hayvanı, yani yazın asıl öküzün tatlı olduğu mevsim yaz. Marketten güzel bir öküz seçtikten sonra eve getiriyorsunuz efendim. Öküzümüzü büyük çene bir tencereye koyarak mantarları da içine koyuyorsunuz. Çorbayı da koyuyorsunuz. Bir güzel karıştırıyorsunuz öküzle beraber. Alın size güzel bir öküz çorbalı mantar. Sonu biraz baştan sağma oldu ama ne yapayım.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Dünyaca ünlü çok büyük bir video müzik kanalı var arkadaşlar. Çoğunuz bilirsiniz MTV. Artık televizyon eskisi kadar revaçta olmadığı için ve bir Türk kanalı olmadığı için belki yeni jenerasyon bilmiyor olabilir ama efsane bir televizyon müzik kanalıdır yani. Özellikle de 80'lerin sonları ve 90'lar boyunca dünya popüler kültürünün, televizyon dünyasının en önemli unsurlarından bir tanesi olmuştur yani. MTV çok büyük bir televizyon ikonudur. Bir ara 2000'li yıllarda arkadaşlar MTV Türkiye'de de yayın yapmıştı. MTV Türkiye diye bir CNN Türk gibi Türkiye kanalı da olmuştu MTV'nin. Şimdi bir hafta sonu sabahı 2006 mıydı 2007 miydi bilmem neyse evde babamla böyle münakaşa gibi bir şey yaşadım. Çok canım sıkıldı ve ondan dolayı da kafayı dağıtmak için bilgisayar başına geçtim ve o enerjimi bir şeye kanalize ettim. Neydi peki o? MTV bir logo yarışması düzenlemiş. Ben de onunla uğraşmaya başladım yani. Logo denemeleri. Bir konsepti vardı. Hani normalde kullanmış oldukları logoyu giydiriyorsun. İçini dolduruyorsun, modifiye ediyorsun gibi bir şey. Ben de oldum olası zaten böyle çizim işlerine falan meraklı olduğum için tasarım, çizim vesaire. Bir şeyler yapmaya başladım. Alternatifler belirledim ve böylelikle yarışmaya katılmaya karar verdim. Çalışmalarımı gönderdim ve yarışmada Türkiye çapındaki MTV logo yarışmasında birinci mi oldum, üçüncü mü oldum ya? Şu an onu hatırlayamadım biliyor musun? Kaçıncı oldum ben? Bir dereceye girdim ama ne tür bir insan böylesine önemli bir kanalın düzenlediği logo yarışmasında elde ettiği dereceyi hatırlamaz. Neyse böyle popüler Türkiye çapında böyle bir yarışmada bir derece elde etmiştim ya. İşte böyle bir şeyler. Ödül olarak ciddi bir ödül yoktu. Bir para ödülü yoktu. Bizdeki de şans işte. Ödül şuydu, yaptığın logo bir gün boyunca mı, iki gün boyunca mı, üç gün boyunca mı neyse işte MTV'nin logosu olarak kullanılacaktı. O şekilde yayın yapacaktı kanal yani, aslında bu da güzel bir şey yani. Karın doyurmuyor ama gene de gurur okşayan böyle işte bak bunu ben yaptım diyebileceğim şeydi. Düşünsene atıyorum Kanal D'ye bir logo yarışması düzenliyor, senin yaptığın logo birinci oluyor, bir hafta boyunca Kanal D'nin o şekilde yayın yaptığını düşün. Buna benzer bir durum olmuştu ve beni röportaja çağırmışlardı. İstanbul'daki stüdyolarında bir röportaj yapmıştık. Yayınlanmıştı televizyonda falan. Böyle bir şeyler olmuştu yani.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

adalı olmayan çok iyi bildiğimiz bir şeymişiz gibimize geliyoruz kendi kendimiz. Ne cümle oldu ya? Gözü neden var görmek için, burnu neden var koklamak için falan, bunlar basit şeyler de mesela kaş neden için? Neden için? Efendim evlilik tiklif ne ya? Evlilik tiklifi yani o kadar maçoyuzmuş ki. Yani o kadar maçoymuşuz ki.

Yeni evimize taşınmaya çalışıyoruz hayırlısıyla inşallah ama hakikaten taşınmak çok zor iş ya. Boyası, badanası, tadilatı, aboneliklerin üzerine alınması, elektrik, lamba, avize işleri, perdeler, kornişler. Bitmiyor bu işler. Tamamen doğaçlama oldu, önceden yazmadım. Kornişler için mesela ölçü aldım, gittim kornişçiye. Orada kornişçi abiyle ilginç bir diyalogum oldu ya. Gittim, abiye dedim şu kadar kornişe ihtiyacımız var, uzunlukları bunlar. Adam başladı hazırlamaya, elinde testere kornişleri kesiyor falan. Mutfak kornişine geldi sıra. Şimdi mutfak kornişi birazcık değişik, böyle L şeklinde kornişler oluyor ya, böyle köşesinde yuvarlak bir bölüm oluyor. Döner korniş mi diyorlar onlara bilmiyorum. Abi onu hazırlarken dedi ki, bunu dedi yerinde alıştırarak takmak lazım, kesmek gerekecektir dedi. Bir testere lazım olur orada dedi. Şimdi ben ne dediğini anlamadım, tamam yani. Çünkü kornişin takılması gereken yer belli ve ben ölçüsünü aldım. O ölçüde korniş verdiğin zaman biz orada, bizim bir arkadaş var, o takacak. O olması gereken yere takacak. Yani alıştırarak takmak, orada niye kesmek gerekse anlamadım yani. Abi dedim ben ölçüsünü aldım tam belli yeri ama... Yok dedi ama orada bakmak lazım. Şimdi bu döner kısım tam oturmayabilir mi dedi. Alıştırarak takmak lazım falan dedi yine. Ya neyi alıştırıyorsun? Yavaş yavaş dur, şok olmasın korniş. Bir alıştıra alıştıra yavaş yavaş. Bugün biraz takar gibi yapacağız. Ertesi gün gene geleceğiz. Birazcık daha böyle takar gibi yapacağız. Tam takmayacağız, hemen şey olmasın yani. Birden şoka girmesin korniş. Perdeci abiler, kornişçi abiler belki biliyordur bu tabiri ama ben bilmiyorum yani, anlamıyorum ne demek istediğini. Şimdi alıştırarak takılacak o, yani kesmek gerekecek. Ya abicim kes işte, burada ölçü belli. Yani dedim bu köşeye takılacak döner kısımdan mı kesmek gerekiyor? Yok dedi, oradan niye kesmek gereksin, biraz gerildi. Niyeyse. Yani söylediği çok basit, açık bir şeymiş gibi ve ben anlamıyormuşum da mahsus onunla dalga geçiyormuşum gibi algılıyor, anladın mı? Ben mi anlatamıyorum dedi, siz mi anlamıyorsunuz? Ben dedim anlamaya çalışıyorum ama yani ölçü belli, niye orada kesilsin? Burada kes işte yani. Neyse dedim, öyledir böyledir. Usta sensin, 3-5 dakika geçti. Diğer kornişleri ayarlamaya çalışıyor, ölçüyor, testereyle kesiyor falan. Aklı orada kalmış, şey diyor. Siz dedi az önce niye o kadar ince ayrıntıya takıldınız, benden ölçü istediniz filan. Ben dedim sizden ölçü istemedim. Ben size ölçü verdim dedim yani. Ay Allah ya. Tuncay

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Evrenin derinliklerinde bir yerlerde akıllı başka bir yaşam formu, yani uzaylılar var mı sorusu her zaman ilgimizi çekmiştir. Benim çok ilgimi çekmiştir. Eskisi kadar merak etmiyorum bu arada, antiparantez, çünkü abi dünyada öyle canlılar var ki uzayın derinliklerinde bir yerlerde daha ilginç bir şeyler olabileceğine artık o kadar da inanamıyorum ya. O derece acayip yaratıklar var dünyada. Yeteri kadar ilginç yani. Mesela okyanusun dibinde mavi ışık saçan şeffaf balık gibi bir şey var ya. Yani uzaylı yaratık daha ne olacak ya mesela? Deniz domuzu diye bir şey var abi. Aklı olan, zekası olan canlılardan bahsediyoruz. Evrenin derinliklerinde var mı diye, bence mutlaka olmalı abi. Ama işte nasıllardır acaba? Yani oralar nasıldır? Onlar nasıldır? Çok ilginç bir soru arkadaşlar. Başka gezegenlerde de tırnak içinde insan var mı? Uzunlar mı? Kısalar mı? Tüylüler mi? Göz renkleri nasıl? Yani oranın koşullarına bağlı olarak atıyorum turuncu renkli bir insan var mıdır acaba evrenin bir yerlerinde? Nasıl ten renkleri var? Yani bizden güzeli var mı? Bizden güzeli mi var? Hakikaten yani evrendeki en güzel canlılar bizler miyiz acaba? Bana öyle geliyor. Yani

kendin için söylemiyorum ama. Yani güzel bir kadın düşün abi mesela şimdi hani. O kaşı, gözü, endamı, saçı falan hani. Güzel bir kadın görünce büyüleniyorsun ya mesela. Allah nasıl yaratmış yani. Biz erkekler de ayrı bir güzeliz. Şimdi kendimizi övmek istemiyorum ama yani. Ya dünya insanını mükemmel yaratmış abi. Ağız, burun, göz falan muazzam bir tasarım. Ya bizden güzel nasıl bir tasarım olabilir ki yani? Ya şimdi görmeden bilemezsin. Yani öyle bir şey var mıdır ki insandan daha güzel yaratılmış? Öyle bir gezegen var mıdır acaba? Hayal edemiyorum ben. Biz bunu hayal edemeyiz tabii. Ama bu sadece sorulardan bir tanesi. Bir diğeri de şu. Mesela oralarda patlıcan var mı? İnsanlardan patlıcana geçtim. İnanılmaz bir geçiş oldu. Ya milyarlarca soru var. Öyle bir yer varsa, akıllı canlıların olduğu bir gezegen ya da gezegenler varsa, belki de milyarlarca var abi. Tek bir tane sanki öyle bir yer varmış gibi düşünelim. Oranın haritası nasıl? Belki de öyle bir gezegen var ki karalar daha çok, çok az deniz var mesela. Öyle bir gezegen var mı ki akıllı bir hayvan ya da konuşan, gülen bir hayvan türü var mı mesela? Nasıl? Hayvanları nasıl? Bırak konuşanı, güleni, akıllısını falan. Hayvanları nasıl? Kocaman karıncalar falan var belki mesela. Atıyorum yani bambaşka bitki örtüleri. Böyle Avatar filmindeki şeyler geliyor aklıma. Bambaşka renklerde ağaçlar, çiçekler, böcekler. Oradaki canlıların konuştukları diller. Nasıl konuşuyorlar mesela? Nasıl sesler çıkarıyorlar? O gezegenlerin uyduları, belki de 2-3 tane uydu var. 2 tane dolunay gibi uydusu oluyor mesela gezegenin. Birisi doğarken birisi batıyor filan. Radyo diye bir şeyleri var mı? Öyle bir teknolojileri var mı yani? O kadar çok şey var ki merak konusu olan. Spor diye bir şey var mı? Onların futbolu var mı? Onların Barcelona'sı var mı? Sinemaları var mı? Onların bir Matrix'i var mı? Onlar da aşık oluyorlar mı? Duyguları var mı? Onların Michael Jackson gibi bütün gezegenlerinde ünlü, çok meşhur bir şarkıcısı var mı? Oldu mu? Savaşları var mı? Siyasetleri nasıl? Belki de tek devlet gibiler. İnsan şöyle bir derinlemesine düşününce arkadaşlar, öyle bir dalıp gidiyor ki bu konuların içine yani. O kadar çok soru sorulabilir ki, inanılmaz konular. Oldum olası zaten arkadaşlar, uzayla ilgili konuları konuşmaktan, böyle muhabbetlerden hoşlanmışımdır. Ama şimdi isterseniz gelin kısa bir ara verelim. Birazdan bu konulara devam edeceğiz.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Uzaylılar acaba var mı? Yani daha doğrusu uzayda bizden başka, insanoğlundan başka akıllı yaşamlar var mı? Başka gezegenlerde bunlardan bahsediyorduk. Düşünsenize arkadaşlar, artık çok acayip teleskop teknolojileri var insanoğlunun. Yabancı bir gezegeni çok yakından görebilseydik, yani o kadar yakından görebilseydik ki bir şekilde, hani belki de bir teleskobun bir uzay aracıyla uzayın derinliklerine gönderilmesi. Düşünsene, James Webb'den bile güçlü bir teleskobu Voyager gibi böyle bir uzay aracıyla uzayın derinliklerine gönderiyorsun abi. Mesela onun gibi bir teknolojiyle falan böyle bir gezegeni, hani üzerinde canlı zeki bir medeniyet bulunan bir gezegeni çok yakından görüyor insanoğlu. Mesela ne acayip bir şey olur, düşünsene de dünyaya görüntüler geliyor. Böyle o gezegenin üzerindeki bir akıllı canlı ürünü olduğu çok belli olan bir şeyler görüyorlar. Mesela bazı ışıklar ya da işte mimari yapılar, geometrik şekiller falan, hani buradan güzel bir bilim kurgu filmi çıkar. Bütün insanlık artık şok mu geçirirdi? Yani büyülenerek böyle ağzımız açık kalmış bir şekilde baka kalırdık herhalde o görüntülere. Bir de hiç gidemeyeceksin mesela oraya. Bir şekilde hani orada birilerinin olduğunu biliyorsun ama gidemiyorsun, iletişim kuramıyorsun filan. Evrenin sonsuzluğu çok ilginç bir kavram ya. Düşsene abi, git bitmiyor. Belli bir yön seç, git gidebilirsen, yani mesela ışık hızında da gitsen hiç bitmiyor abi. Hep yeni yerler görüyoruz. Mesela 1 trilyon ışık yılı uzağa gitsen bile oraya ilk defa gelmiş olacaksın. Orada ne var mesela abi? Neler çıkıyor yoluna mesela? Kim bilir, belki bambaşka medeniyetlerin, yaratıkların yaşadığı devasa gezegenlerin yanından geçiyorsun filan. Mor ve küçük bir güneşin yanından geçiyorsun. Sonra bir bakıyorsun tekrar dünyaya varmışsın. Ve orada çocukluk halini görüyorsun filan. Buradan da bir bilim kurgu filmi çıkarabiliriz. Senaristler benim programımı iyi dinlesinler. Bir yerde okumuştum arkadaşlar. Evrende 200 milyar galaksi olduğu yazılıyordu ama şaşırmıştım çünkü bir yandan da evrenin sonsuz olduğundan bahsedilir hep. Yani sonsuzsa neden rakam veriyorsun hani? Bilmiyorum. Bilmediğimiz bir şey var herhalde orada. 200 milyar galaksi. 200 milyar galaksi neyine etmiyor oğlum diyeceksin, o da doğru. Ya 200 milyar galaksi de sonsuz gibi bir şey zaten. Yani biz daha Samanyolu keşfedememişiz kendi galaksimizi. Bu arada galaksi demişken arkadaşlar, hani geceleri gökyüzünde gördüğümüz böyle o puslu kemer var ya, meşhur puslu kemer, Samanyolu galaksisi. Onu arkadaşlar ben itiraf ediyorum, birçoğunuz da belki öyle biliyorsunuzdur. Ben açıkçası hani yakın zaman öncesine kadar öyle biliyordum. Samanyolu galaksisinin dünyamızdan görünen kalan bölümü zannediyordum. Hani nasıl diyeyim? Ya büyük bölümünü görüyoruz zannediyordum, öyle söyleyeyim. Ya bir omletin üzerinde olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Küçücük bir nokta olduğunuzu düşünün. Tavada kızartılmış yağda yumurta düşünün ya da. O noktadan baktığınız zaman hani böyle bir puslu kemer dediğim böyle bir çizgi halinde aydınlık kuşak gibi bir şey görüyoruz ya. Onun işte o yumurtanın dünya, yani galaksinin neresindeyse artık kalan kısmı olduğunu zannediyordum ben. Yani kenarlarında bir yerdedir. Hani büyük ihtimalle tam merkezinde değiliz. Bakınca böyle yumurtanın kalan kısmını yan taraftan, tam hani öyle bir yerde olsan nasıl görürsün? Böyle bir çizgi halinde kalan kısmı olduğunu zannediyordum. Ama değilmiş arkadaşlar. Bir yaşıma daha girdim. Bunu yakın zaman önce öğrendim. Neymiş peki? Samanyolu galaksisini, hani böyle spiral şeklinde ya Samanyolu galaksisi. Bir sürü kolu varmış arkadaşlar galaksimizin. Hani hayal edin kafanızda dönerken böyle hani dairesel bir şekil. O kollardan sadece birisinin küçük bir bölümünü görüyormuşuz biz. Yani küçücük bir bölümünü görüyormuşuz aslında Samanyolu galaksisinin. Geceleri gökyüzünde gördüğümüz o puslu kemer sadece küçücük bir bölümüymüş. Bir kolunun küçücük bir bölümü gibi bir şeymiş yani.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istedigimkargomkapimda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim. Günün adı pazartesi. Haftanın ilk iş günündeyiz. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız. Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde. Programımız başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz sizlere? 90'ların aşkları ve mektuplarından bahsedeceğiz. Mesela 90'larda birini sevdiğinizde bunu hemen söyleyemezdiniz. Göz göze gelmek bir cesaretti. Gözlerini kaçırmak da öyle. Aşk bir bakışta büyür, bir selamda filizlenir, bir yürüyüş yolunda yeşerirdi. Her şey daha yavaştı. Ne mesaj vardı, ne çevrim içi takibi. Ama kalp hep aktifteydi. İşte bugün bu 90'ların o unutulmaz aşklarından bahsedeceğiz. Güzel bir şarkı sonrasında geliyorum.

Sevgili dinleyenler, 90'ların aşkları diyoruz bugün. Mektuplar vardı o dönemlerde, elde yazılan, kalpten dökülen. Şimdi bir mesaj bir saniyede gidiyor ama eskiden bir mektup haftalarca saklanırdı. Zarflar özenle seçilir, başına küçük bir kalp çizilir, altına lütfen geri yaz yazılırdı. O sayfalar sadece kelime değil duygu kokardı. Kim bilir kaç defa okunur, kaç defa yastık altına saklanırdı. Şimdi o mektuplar nerede, saklayanlar var mı bilmiyorum. Belki sizin mektubunuz da hala bir çekmecede duruyordur, kim bilir.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Sevgili dinleyenler, kokulu mektup kağıtları vardı eskiden. Ve tükenmez kalemler vardı rengarenk. Bir kırtasiyeye girip de aşkın rengini, kokusunu seçebilirdik. Öyle bir özgürlüğümüz vardı eskiden. Mor kokulu mektup kağıtları, tükenmez kalemle yazılmış eğik harfler. Sevgili diye başlayıp bazen sayfalarca süren bir itiraf. O kağıtlara dökülen duygular öyle derindi ki okunurken ses çıkarmaz, sadece kalbe dokunurdu. Ne yazık ki şimdi aşklar çabuk yazılıyor, çabuk siliniyor. Ama o yıllarda her harf bir yemin gibiydi. Kırık plak devam ediyor.

Harika şarkılar eşliğinde kırık plakta geçmişe olan yolculuğumuz devam etmekte. 90'ların aşklarından bahsediyorduk bugün sizlere. Çaldırıp kapatmaların kalp atışları vardı o dönemlerde. O zamanlar birini özledin mi aramazdın. Çaldırıp kapatırdın. O da seni bekliyorsa geri çaldırırdı. Kalp o bir kere çalan telefonda deli gibi atardı. Saatlerce ev telefonunun başında otururduk. Aramasın diye değil, ararsa duyayım diye. Şimdi bir aramada 1000 tane şey söyleniyor ama o zaman bir çalma sesi bile her şeydi. Kırık plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, okul sıralarında yazılan mektupların ayrı bir heyecanı vardı. Kenarı kıvrılmış, kalbi çizilmiş bir kağıt bir sıradan diğerine uzanırdı. Öğretmene yakalanmamak için anında gözle anlaşılır, hızla avuç içine saklanırdı. Mektubun sonunda bazen tek bir cümle olurdu. Sen de beni seviyor musun? Ve cevap ya bir gülümsemede ya da bir başka mektupta gelirdi. Aşk o kadar sade, o kadar güzeldi ki o dönemlerde.

Kulaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. 90'ların aşklarından, mektuplarından bahsediyorduk. Bugün sizlere günlüklerimiz vardı o dönemlerde, kilitli günlükler. Birini sevdin mi? Gidip söyleyemezdin. Günlüğüne yazardın. Bugün bana baktı. Bugün yoktu. Çok özledim. Başkasıyla konuşurken içim yandı. Satırlar ağzımızdan dökülmese de kalbimizden dökülürdü. O küçücük kilitli defterler bugün hala çekmecelerde saklı. Kimse bilmese de biz biliriz. Çünkü o aşklar İçimize yazıldı. Devam ediyoruz.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken 90'ların aşklarına da yolculuk yapmaya devam ediyoruz efendim. Kasetlere saklanan duygular vardı o dönemlerde. Birine aşkını söyleyemezsen bir kaset doldururdun. Şarkıların arasına sesini kaydedip bir şeyler mırıldanırdın. Bu şarkı sana. Şimdi bir şarkı gönderiyoruz ama o zaman bir kaset hazırlamak haftalar alırdı. Her şarkı bir anlam taşır, her melodi kalpten seçilirdi. Kim bilir belki siz de bir gün öyle bir kaset almışsınızdır. Hatırlıyor musunuz?

sevgili dinleyenler, eskiden bazen mektubun cevabı gelmezdi. Beklerdin günlerce, haftalarca, her postacı umut bağlanır, her zarf kalbi titreten haber olurdu. O kırmızı zarfı ilk açtığın an belki gözyaşın düşerdi sayfaya ya da kalbin cevapsız kalırdı. Ama bilirdik ki aşk her zaman karşılık bulmaz. Sanırım o yüzden de çok kıymetlidir.

Ve yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz efendim. Bugün 90'ların aşklarını, mektuplarını paylaştık sizlerle. 90'ların aşkları konuşulmazdı, yaşanırdı, gösterilmezdi, hissedilirdi. Yazılmazdı her yere ama bir deftere, bir kasete, bir kalbe sığardı. Şimdi her şey daha kolay ama hiçbir şey o kadar değerli değil. Bugün geçmişin en güzel yerinde buluştuk sizlerle. Aşkı ilk tattığınız günün kokusunu getirmeye çalıştık burnunuza. Belki biraz gözleriniz doldu, yer yer gülümseyerek dinlediniz. Eğer gözleriniz dolduysa, hele hele gözyaşınız aktıysa, işte efendim o gözyaşı gerçek sevdanın izi. Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

Bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Haftanın ilk iş günüydü. Pazartesi sendromunu biraz olsun üzerinizden atalım dedik ama bugün seçtiğimiz konu sanırım birazcık bizleri duygusallaştırdı. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta ben Nurgün. Yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Ara.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

kapısında dikil ha. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İki de maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben

0: Öndere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç.

0: Annede zayıf var. Hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yol. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yol. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yol. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yol. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yol. Hey George.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε κατόπιν παραγγελίας οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.